içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

güzel bir söz söyle de gönlümü eğleyim. Sorma sakın bana neden ben böyleyim. Kaderimi, şansımı, talihimi kime küseyim? Kurumuş bir dağ dibim, suyu neyleyim?

bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Dört yanım ıssız,

0: hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.
1: Girdin göz hizama. Yasaklı bölgedesin.

0: Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Sıradaki şarkı kulaklık kablosu düğüm olanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içinde.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 20 derece, Ankara bulutlu 17, İzmir hafif yağmurlu aralıklı güneşli 25, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 16 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 21 derece olarak ölçülüyor.
2: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort, Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista, forever, love is always
3: there. Reklam. Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Birevim şubelerini ziyaret edin.

0: Dijital Migros gelsin sana. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Mutlu yıllar, Yataş'la mutlu yıllar.
7: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
8: Yataş'la mutlu uykular.
9: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Radyo T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Beyaz renkteki kürkleriyle bildiğimiz kutup ayılarının kıllarında beyaz renk pigmenti yoktur ve derileri siyah renktedir. Kutup ayılarının kürklerindeki tüylerin içi boş ve şeffaftır. Kılların içindeki boşluktaki hava, güneşten gelen tüm dalga boylarındaki ışınları yansıttığından kutup ayıları beyaz renkte görünür.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo T. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri Maximum Kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Neydi ya? Optimum hangisi? 35, 55, 65 derece nerede? Hangisi?
1: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Türkcell gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Nissan'da bahar coşkusu. İkonik tasarımıyla Nissan Juke şimdi %75 ÖTV avantajıyla 1 milyon 699 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 240 bin TL'ye kadar 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: Sıradaki şarkı sevgilisi Peluşa'yı alanlara gelsin.
9: Radyo D. Hayatın içinde

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Lean Skincare Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bundan böyle her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygül Aydın'la günaydın hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de.

Günaydın, günaydın. 15.05.2026'dan günaydın. Cuma günü. Mübarek cuma efendim. Hayırlı uğurlu cumalar. Güzellikler gelsin bulsun bizi inşallah. Günaydın Aygül Hanım. Herkese çok günaydın demişler. Mesajlar gelmiş. Zeliş Ankara soğuk diyor. Tuzla'dan Sibel kalkmış. Orhan kalkmış. Alper kalkmış. Eylem Uzun. Nilüfer. Herkes ayakta. 0549-204-0104. Diğer türlü de yoklamaları almak istiyorum. Kimler var? Kimler yok? Efendim Boğa burcundaki Medusalı yeni aya gidiyoruz. Elimizde kılıcımız. Asla kimseye yok tahammülümüz. Herkes adam olup akıllı olacak. İşte o kadar.

Doğan Bey yazmış. Radyo başındayım, yerimi aldım. Aygül hayırlı cumalar, iyi yayınlar diyor. Zübeyir günaydın canım benim. Günaydın Aygül Hanım. Aygül Hanım günaydın, hayırlı cumalar. İremcim yazmış. Günaydın hayatım. İsimlerinizle eğer yazarsanız ben WhatsApp durumlarınızdan isminizi bulmaya çalışıyorum. Günaydın Ankara'dan Belgin ve Paşaları, Kaan ve Asaf da burada, sevgiler. Kaan'cım, Asaf'cım günaydın çocuklarım.

0: Gül, günaydın ya. Şeyi çok merak ediyorum. Mesela mesela sana demiş, hangi durumda bir insan yaklaşmamalıdır kesin diyor. Ya mesela ben dinleyicilerin buna burcuyla cevap vermesini istiyorum diyor. Ne güzel bak, benim dinleyicilerim akışı belirliyor. Durumu onlar belirliyor ya. Yani. Hangi durumda size yaklaşılmamalı burcunuzla? Merhabalar, benim burcum Koç. Hangi durumda olduğunu anladığını düşünüyorum.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 14 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.32 değer kazancıyla 14.645 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.43, euro 53.13'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.845, çeyrek altın 11.608 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk,

0: tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love is always
1: there. Reklam. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
3: Televizyon deyince vatan.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var
2: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele Kılçık hocam.
4: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
5: hissi. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr. Reklam.
9: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygül Aydın'la günaydın.
1: Efendim Aygül Aydın'la günaydın tüm hızıyla devam ediyor. Günaydın Aygül Hanım. Benim sınırlarımı ihlal ettiklerinde önce bir geri çekilirim. Israr ederlerse işte o zaman bana yaklaşmamaları gerektiğini uygulamalı olarak gösteriyorum. Güneş ve yükselen akrep demiş. Günaydın Aygül'üm. Bugün kızım Nil'in doğum günü. İyi yayınlar. Lüleburgaz'dan Derya'cığım günaydın. Aygül Hanım, sizin diziniz çıkmış Netflix'te diyor. Ayrılık Sevda'ya dahil izleyin bence demiş. Allah Allah. Allah Allah. Ne var acaba? Ne diyor? Komşunun erik ağacına dalan Merve'den günaydın. Allah'tan izin verdi, izinli demiş. Günaydın Merve. Niye söyleyemediysem bir ağzımı ökeledim bir. Burcu balık burcuymuş. Emine Terazi, Özlem Başak yolda sizi dinliyoruz. Günaydın ekip. Günaydın sabah şekerimiz İzmir'den Asiye Yengeç burcuyum, yükselen boğa. Açken ben değilim. Şu boğazımıza bir sahip çıkamadım.

Şimdi herkes son dönemlerde çok gözlemlediğim bir şeyden söz etmek istiyorum. İşte insan hep bir sınav veriyor hayatında. Mesela en büyük sınavlardan biri bence kalbinin çok istediği, kalp çok istiyor. Ama biliyor ki o onun için hayırlı değil. Çok yanıyor kalbi onun için ama hayırlı değil onun için, olsaydı olurdu. Olmuyor işte dediği bir durumla, yani teslimiyetle temenni arasındaki o ince bir çizgide kalıyor olması. İnsan diliyle hayırlısı derken kalbiyle hala o istediği şeye gizli bir kanca atıyor. O gelgit hali manevi derinlikte insanın içine böyle bazen o dokunuyor. Dilden bazen kalbe inmeyen bir hayırlısı cümlesi vardır. Sizde de var mı o cümle? İnsan genellikle hayırlısı kelimesini bir dua olarak değil, bir teselli ikramiyesi olarak kullanır. Yani hakikate baktığında eğer gerçekten hayırlısı olduğuna inansaydık, neden olmadı sorusu zihnimizde bir sızı değil bir merak bile uyandırmazdı. Ama neden olmadı acaba sorusu aslında kadere karşı gizli bir itiraz oluyor. İşte bu Satürn şu an Koç burcu döngüsündeyiz ya. Şu an daha da artacak, bu ses daha da çok çıkacak. Çünkü Koç zararlı olduğu bir yerde, düşüşte. Şimdi istiyorum ama Satürn diyor ki vaktinde. İçindeki o sızı henüz teslimiyetinin tam olmadığını gösteren bir ayna haline dönüşüyor. Bu yüzden de mesela marifetnamede der ki insan bazen nefsinin hevesini ruhunun ihtiyacı sanar der. Biz o şeyi mutluluk sanırız. Oysa Allah o şeyi bizim için bir ayak bağı olarak görür. Bazen Allah bir şeyi bizden esirgeyerek aslında bizi kendimizden bile korur. Biz o kapının eşiğinde ağlarken o bizi içerideki yangından kurtarmıştır. Halbuki neden olmadı dediğin anlarda kurtarıldığın o yangını düşünmeni tavsiye ederim. Ne tuhaf değil mi? O gel git anları insanın acziyetinin aslında bir zirvesi oluyor. Bu anlar aslında o derler ya manevi terakki, yani yükseliş için bir fırsattır. Allah kulunun o çaresizce neden deyişindeki kırıklığı sever aslında ama orada kalmamasını ister. Sınav oradadır. İç geçirdiğinde kendine şunu sorar. Benim hayır sandığımda şer, şer sandığımda hayır olduğunu bilen Allah'ına mı güvenmiyorsun ya? Yoksa sen o kısıtlı aklınla bunu mu sorguluyorsun der.

Evet, Malatya'dan dinliyoruz demiş. Malatya'dan çok dinleyenler var ya. Tüm Malatya'ya çok sevgiler. Bugün haftanın son mesai gününden selamlar. İşe servisle gidiyoruz. Başta servisteki Aynur ablaya ve tüm servistekilere sıradaki parçayı armağan ederiz demiş. Kim arıyor biliyor musunuz? Diyarbakır'daki bebelerim arıyor benim. Bekleyin çocuklar, açıyorum.

0: Radyo diyetisiniz tabii ki. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Hemen benim çocuklara bağlanıyorum. Diyarbakır. Akşemseddin Ortaokulu.
1: Aygül abla günaydın.
0: Günaydın. Bir duyayım bakayım. Aygül Aydın'la günaydın diye. Hadi.
1: Aygül Aydın'la günaydın.
0: İşte bu be. Enerji deyince de siz be. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Yolunda mı
1: İyiyiz
0: her şey?
1: İyiyiz Aygül abla. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Ne olsun? Bildiğin gibi işte yayın yapıyorum. Kalabalık
1: Aygül
0: mısınız?
1: Aygül abla, biz de senin radyolarını dinliyoruz. Daha iyi oluyoruz.
0: Değil mi? Mutlu oluyorsunuz. Ben de sizi duyunca mutlu oluyorum. Heyecan basıyor aradığınızda. Hemen diyorum ki benim
1: Aygül
0: çocuklar
1: abla,
0: arıyor.
1: Ha? Hayırlı cumalar.
0: Hayırlı uğurlu cumalar aslanım. O zaman...
2: Alo.
0: Ha canım. Günaydın. Sırayla mı geçeceğiz? Kaç kişiyiz? Kaç kişi var?
1: Biraz sessiz sesli.
2: Aygül abla günaydın. Biz sizi her gün dinliyoruz.
0: Canım be. Günaydın.
2: Çok mutlu oluyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Ben daha mutlu oluyorum dinlediğiniz için.
2: Aygül abla hayırlı cumalar.
0: Tamam, teşekkürler. Hayırlı uğurlu cumalar diliyorum. Burcun ne senin hayatım?
2: Terazi.
0: Yanındaki arkadaşının?
2: Ben koç, diğer yanımdaki kova.
0: Ha, aferin, bak hepsini biliyor. Bravo. Astromatik uygulamasını indirtiyor musunuz okulda?
2: Yok, evet.
0: Ha, Diyarbakır'da göreceğim içeriden. En yüksek Diyarbakır'ın indirmesi gerekiyor. Diyarbakır müdürlerim sizsiniz, tamam mı? Akşemseddin Ortaokulu, öpüyorum.
1: Seni seviyoruz Aygül abla.
0: Ben daha çok. Bunları yiyeceğim ya, çok tatlılar. Günaydın, hayırlı cumalar efendim. Reklama gidiyoruz, sıkı tutunun.
3: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz açıklamasını yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık Taşra Teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2610 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınarak 18-24 Mayıs tarihleri arasında başvurular gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı 13 Nisan'dan bu yana Hürmüz Boğazı'ndaki İran limanlarına yönelik Amerika ablukası kapsamında dün itibariyle 70 ticari geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kendisini başarılarından dolayı tebrik ettiğini ifade ederek "Umarım Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve iyi olacaktır" değerlendirmesini yaptı. Kurban Bayramı öncesi emeklilere müjde geldi. SSK ve Bağkur emeklilerine 4000 liralık bayram ikramiyesi maaş ödemeleriyle birlikte hesaplara yatırılacak. Ödemelerin 17-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceği duyuruldu.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Yenibosna Şirinevler, Ayvansaray Haliç, Ok Meydanı Mecidiyeköy yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir, Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 20 derece. Ankara bulutlu 17, İzmir hafif yağmurlu aralıklı güneşli 25, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 16 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 21 derece olarak ölçülüyor.
4: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
5: Reklam. Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
13: New Life B12 Plus eczanelerde.
14: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
15: Gaming haftası Vatan'da.
9: 11-18 Mayıs tarihleri arasında Sony PS5 DualSense kablosuz kontrol cihazı siyah V2 5799 liraya, Intel Core i5 işlemcili, Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 37.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
16: İngiliz On'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla.
17: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
18: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
19: Peugeot.
20: Reklam.
21: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: günaydınla günaydın. Günaydın.
1: Efendim, Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın diyorsunuz. Kırmızı çizgilerinizi biraz konuşuyorduk. Dün göbek bağınızı nereye gömdüğünüzü ananıza sorun bakayım demiştik. Bugün de biraz bana aslında sormuş bir kızımız. Merak ediyorum Aygül abla, sen hangi durumda, hani bana şu durumda yaklaşılmamalı dersin diye. Hoşuma gitti soru. Ben de size sordum, hangi durumda size yaklaşılmaması gerekiyor sizce diye. Yani valla aslında neyi görüyorum biliyor musunuz? İnsanları ben çok seviyorum ya. İnanılmaz seviyorum. Çok darbeler falan yememe rağmen. Yani darbe olarak bile bakmıyorum onlara. Olur diyorum ya. Onun eksikliği, onun problemi, onun sorunu. Tekrar güvenmeyi de çok seviyorum ya. Bu benim böyle hobim gibi bir şey artık. Hani olabilir, kazık yersin, sorun yaşarsın. Onun şerefi, haysiyeti, onurudur. Başka birinin neden harcayayım diyorsun. Ama işte sonra yalnızlaştığını ve içine çok kapandığını görüyorum. Sistem seni o hale getiriyor. İnsanlar da sanıyor ki bir müddet sonra onlara ders vermek için uzaklaşma yapıyorum. Ben onlara mesela ders vermek için hayatta uzaklaşmam. Ben dersimi aldığım için uzaklaşıyorum. Bu ikisi arasında bir fark var. Daha fazla ne karşı tarafa zarar veriyorum ne de kendime zarar veriyorum. Çünkü karşı taraf seni ele geçirmeye çalışıyor. Senin ışığını söndürmeye çalışıyor. Ama ona sorarsan sana çok katkıda bulunuyor. Mesela senin hayatını değiştiriyor. Seni düşünüyor. Sana çok değer veriyor. Sana emek veriyor. Senin için neler yapmıyor ki? Ama nankör sensin. Niye nankör sensin? Çünkü onun kıskançlık krizlerine, onun seni sürekli manipüle etmesine, senin ışığını söndürmesine izin vermediğin için kötü sensin. Ve günün sonunda dönüyor o insan, şöyle diyor sana, diyor ki sen de onlar gibisin. Sen de hepsi gibisin. Niye hepsi gibi acaba? Bir düşün bakalım, bir otur. Niye herkes kaçıyor ya da neden hiç kimseyle bağ kuramıyorsun? Neden herkes gibi oluyor herkes? Mesela ben hiç kimseye herkes, sen de herkes gibisin demem mesela. Herkes özel, ayrı, biricik. Hepsi farklı bir deneyim. Tabii ki travmaların olmuyor mu? Oluyor. Onlar başıma bir daha gelir mi? Ya ben bir daha bunu yaşar mıyım diye sormuyor musun kendine? Tabii ki soruyorsun, yaşıyorsun, hissediyorsun. Hafif bir korku geliyor, gidiyor. Ama nasıl başa çıkacağını en azından biliyorsun. Daha sıcaksın duruma, konuya. Ama işte insanları bir de eleştirirken sen de herkes gibisin, sen de böylesin, sen de değişmemişsin değil. Yani insanlar sizlere ders vermek için sizden uzaklaşmıyor. Bunu yanlış anlamayın. Kendi derslerini alıyorlar ve kaçıyorlar. Diyorlar ki tamam yeter bu kadar. Ben daha burada tadımı kaçırmayayım diyor. Dönem de böyle bir dönem. Bu ilişkilerinizde, eş partner ilişkilerinizde de böyle. Adam kuzeniyle, işte kardeşleriyle tatile gitmek istiyor. Birlikte dolaşmak, gezmek istiyor. Ki kafasını dinlemek istiyor. Kadın hayatını karartıyor mesela. Ve sonra o kadar bunaltıyor ki adam dayanamıyor. Ve sonra kadın dönüyor, diyor ki sen de herkes gibisin. Ya sen onun sınırlarına saygı duymayıp ona böyle davranırsan o herkes gibi değil. O senin istediğin gibi biri değil sadece. Mesele bu. Yani kendi istediğiniz insan modellerini ya başında kabul edin. Yani sonradan değiştirmeyin. Ya da ya ben bunu sevemem. Benim kalıplara uygun değil. Ben bunu ağıma düşürmeyeyim. Buna ilgi göstermeyeyim falan deyin yani. Ay tam üstüne bastın Aygül, inanamıyorum diyor. Yaşadığım her şeyi şu an anlatıyorsun. Sonunda nedense hep biz suçlu oluyoruz. Ben de senin gibi, gerçekten senin dediklerini diyorlar ya. Bu insanlara ne demek lazım? Hep manipüle edip bizi ezmeye çalışıyorlar. Biz izin vermeyince de sonra sen de öylesin. Aynen öyle diyorlar. Aygül inanamıyorum, çok iyi geldi demiş. Hepimiz aynı şeyden müzdaribiz. Yani hayatım böyle, bu dünyanın gerçeği. Bununla çok takılı kalmamak gerekiyor. Valla sonuçta hangi durumda size yaklaşılmamalı, bana uykum alamadıysam bana yaklaşmayın ya. Bak vallahi ben eğer uykumu alamadıysam, benden huysuz, Ağzımdan çıkacak hiçbir sözün nereye varabileceğini asla düşünmediğim tek anım uykusuzluk anıdır. Ciddi söylüyorum ha. Dersiniz ki korkunç, bu kadını hiç tanımamışız ya.

güzel söylüyor Ajda Pekkan. Beni bu hale nasıl getirdi İnayan? Bazen bir insanı kaybetmek için çok büyük bir kavga gerekmiyor, biliyor musunuz? Bir şeyden soğuyorsunuz. Binlerce küçük hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Mermeri delen su damlaları gibi ruhun sabrını da aşındırıyor. Eğer birini gereğinden fazla bunalttıysanız, sevgi adı altında ve kıskançlık krizleriyle nefes alacak alan bırakmadıysanız, sürekli trip atıyorsanız ve güveni bir kere değil defalarca aynı yerden kırdıysanız, siz bunun karşılığında adına sevgi diyorsanız, o noktadan sonra dilediğiniz hiçbir özrün kalpte de bir karşılığı zaten kalmıyor. Hani derler ya, çok az verme hırsız edersin, çok söyleme yüzsüz edersin diye bir laf vardır. Eskiler çok söyler. Mesele artık hata değil, karakter meselesine dönüşüyor. İnsanlık olarak garip bir döneme girdik. Artık kimseye ders vermek için kapıları çarpıp da gitmiyor. İnsanlar kendi derslerini alıyorlar ve aldıkları yerden sessizce, gürültüsüzce ve geri dönmemek üzere uzaklaşıyorlar. Kolayı buluyorlar. İşte diyor, gidiyor, boşanıyor mesela. İşte gidiyor, terk ediyor. Ne bileyim, sessizce arkadaşlığını bitiriyor. Siz bunu hiç anlamıyorsunuz. Diyorsunuz ki bir ruh bir ilişkiden ya da bir dostluktan dersini almadığı kısmını çok çakmıyor yani. Anlamıyor sonuçta. Eğer biri sizden uzaklaşıyorsa, onu kötü biri ya da vefasız olarak adlandırmak sadece kendi suçluluk duygunuzu bastırma çabası oluyor. Karşı tarafın sınırlarına fütursuzca girmeye çalışmak, onu bir mülk gibi ele geçirmeye yeltenmek ve kontrol altında tutmak sevgiden değil, nefsin doymak bilmeyen açlığındandır. O insan size bir duvar sunduğunda, araya bir mesafe koyduğunda, o da herkes gibiymiş zaten, diğerlerine benziyor diyerek onu değersizleştiremez. Hayır, o diğerlerine benzemiyor. O sadece kendine olan saygısını sizin bencilliğinizden kurtarmaya çalışıyor. Satürn'ün o sertlik döngüsünde, şimdi Satürn koçu yaşıyoruz ya, gökyüzü bize had bilmeyi öğretiyor. Kendi sınırını bilmeyen başkasının sınırında da boğuluyor. Sessizce gidenlerin arkasında konuşmak yerine neden gidildiğine dair bir nefs muhasebesi yapmak asıl manevi olgunluktur. Burada soracaksınız kendinize. Bazen en büyük özür bir daha asla o insanın karşısına çıkmamak ve onun çizdiği sınıra saygı duymaktır. Çünkü bazı yangınlar söndükten sonra geride sadece küller kalır. O külleri ne kadar üflerseniz üfleyin, bir daha asla eski ateşi bulamazsınız.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Sürücüler araçlarını ters yönde kullanamaz. Özellikle otoyol ve bölünmüş yollarda ters yönde ilerlemek büyük tehlike oluşturur. Bu davranış ciddi kazalara neden olabilir. Trafik güvenliği için yön kurallarına uyulması zorunludur.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D. Reklam. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele Kılçık hocam. Albayrak Finans, yarını güvenle
3: planlar. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
8: Hem de hiç para vermeden.
9: Abonelik de yok, aidat da yok.
7: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
10: Ne istersen Neon 1.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
12: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
13: Tatil budur hissi.
14: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
15: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı kulaklığı takıp dünyayı kapatanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içi.

Arkadaşlar ya, şimdi Dilek Hanım yazdı. Aygül selam, İzmir'e söylemeni istemiyorum demiş ama ben nasıl nasıl söylemeyeyim bilemedim ama yani özetle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben herkese bir akılcı bir ders veren bir sohbette bulundum ya, hayat her şeyin hayırlısı, her şeyin işte nasiptir, kötü olmayın falan diye anlatırken dedi ki Aygül, özetle bir olay yaşadım, ben size özetliyorum. Annem ve babam uzun yıllar çocuk sahibi olamamış. O dönemin ağır toplumsal baskısıyla çocuk özlemi ve çaresizlik içinde tüp bebek yöntemine başvuruyorlarmış. Türkiye'de yeni olan ve hukuken problemli bir süreçte donör sperm kullanılıyormuş yani. O dönemde yani seni dünyaya getirmek için ikisi de bilinçli bir karar veriyorlar. Diyorlar ki en azından toplum baskısından kurtulalım, bu çocuğu yapalım. Sonrasında da doğal yollarla yıllar sonra başka bir çocukları oluyor. Hani hiç olmaz sanarken. Yıllar boyunca bu gerçeği de bu çocuktan saklıyorlar. Sen bunu ancak çok yetişkin bir yaşa, senin çoluğun çocuğun olmaya başladığında miras ve mal paylaşım meselesi büyünce öğreniyorsun. Çünkü zaman içinde babanın malları ve arsaları tahminlerinin üstünde bir değer kazanıyor. Malları başka çocuğun, yani sonra ondan sonra olan çocuğun üstüne geçiriyorlar ve bir gün senin önüne de bir feragat imzası koyuyorlar. Sen kabul etmeyince de bu ne şimdi, niye bana bunu veriyorsunuz dediğinde de yazı soybağının reddi davası açılıyor. Yani seni hukuken çocuk olarak dışlamaya çalışıyorlar. Birden yıllar sonra bu dava aslında biyolojik gerçek ortaya çıktığı için değil, maddi paylaşımı engellemek için kullanılıyor gibi görünüyor. Çünkü annen sonradan vicdan azabı çekiyor, annesi de. Diyor ki biz buna birlikte karar verdik, bunu birlikte yaptık, bu suça birlikte ortağız diyerek davayı geri çektiriyor. Yani bu çocuk bizim çocuğumuz diyor. Yani seni isteyerek dünyaya getirdiğini anne kabul edince mesele annenin haklarına dönüyor. Tabii baba deliye dönüyor, çılgına dönüyor, anneye şiddet uyguluyor. Baba ve çevresi annenin de mallarından ve evlilik haklarından feragat etmesini istiyor. Bakar mısınız ya, tüylerim diken diken, bu bir film konusu gibi. Yani inanılmaz. Annen bunu kabul etmeyince baskılar, tehditler, tartışmalar, anneye saldırılıyor. Fiziksel şiddete kadar gidiyor konu. Tabii uzaklaştırma kararı alınıyor bir şekilde ve uzaklaştırma kararıyla da anne de korunmaya çalışıyor. Yani olayın merkezinde çok önemli, büyük bir konu var aslında baktığınızda. Aile içinde yıllarca saklanmış bir gerçek var. Miras ve mal paylaşımı ve ekonomik çıkar çatışması için korkunçluk var. Yani hani saklanmış bir gerçeği de aşıyor olay. Saklanmış bir gerçek, eğer para olmasaydı saklanmış bir gerçek olarak belki devam edecekti. Güç, kontrol, dışlama üzerinde gelişen ağır bir aile krizine dönüşüyor. Yani aile paramparça oluyor. 50 yıllık evlilik bitiyor. Anne kapı dışarı ediliyor. Nasıl bir paraymış bu? Ne oluyor?

güvenmek değil, bak kadının yaşadığına bak. Sevgiyle kurulduğunu düşündüğü aile bağının maddi meseleler ortaya çıkınca inkar edilmeye çalışmasını mı hazmetsin bu kadın? Yıllarca bildiği bir yalanın içinde yaşamayı mı hazmetsin? Yani en çok can yakan taraf mallar için evlatlıktan çıkarılmaya çalışılma gibi bir duyguyu mu hazmetsin? Neye yapsın bu kadın? Yani annen seni reddetmiyor. Çok şükür en azından psikolojik olarak bir destek. Tam tersi seni koruyan, biz bunu birlikte yaptık diyerek gerçeğin arkasında duran bir kişi oluyor Allah'tan. Senin öfkenin yanında annen için duyduğun koruma hissi de çok güçlü. Ben hanımefendiyi çok tebrik ediyorum ya. Hala bana son cümlelerinde yazdığı yazıda ne var biliyor musunuz? Hayat bu kadar kısa ve kırılganken diyor, insanların sevgi ve aileyi para yüzünden yok etmesi çok acıdır. Ne olur birbirinize sahip çıkın, annenize babanıza sahip çıkın diyor. Hala da bunu söylüyor. Yani bu hikayede hukuki taraf ayrı, duygusal taraf çok ayrı ve ağır ama dikkatimi çeken şey, tüm bunlara rağmen bu yazının içerisinde tamamen nefretle konuşmayan bir kadın var ya. Ben size hayran kaldım. Vallahi. Adalet yerini bulur mu diye bile sormuyor. Tüylerim diken diken. Ben sizin hanımefendiliğinize, anneniz ne güzel bir kadınmış, sizi ne güzel yetiştirmiş, yani helal olsun, adalet yerini bulur. Eminim ki sizi de kötü bir yani yangından kurtardığını düşünüyorum hayatın. Biri yazmış Müge Anlı podcast diye. Abi ben olaya çok daldım ya, olay beni çok sardı yani, kusura bakmayın. İnanılmaz bir olay değil mi? Aa, Müge Anlı'da sürekli bunlar mı var? Ben ne bileyim yani, Allah Allah. Kadıncağız çok acayip bir yerinden anlatıyor ve bununla yaşıyor ve mücadele ediyor. Hanımefendi, size kocaman sarılıyorum, tebrik ediyorum. Burada bir şikayet yok ki, kadıncağız zaten başa çıkıyor. Kendiyle de başa çıkıyor, olayla da başa çıkıyor. Müge Anlı başa çıkamayanlarla başa çıkmaya çalışıyor.

0: ses kayıtları da atanlar var.
1: Aygün
0: dinleyelim.
1: Abla günaydın.
0: Günaydın.
1: Abla bu nasıl bir hikaye ya? İçimiz parçalandı sabah sabah.
0: Vallahi öyle.
1: Nedir böyle yani 3 kuruş para için ya da dünyanın parası olsa ne olur?
0: Ne olur?
1: Hayatının
0: aynen
1: en özlem şeyi çocuğa kavuşuyorsun. Allah sana bir şekilde nasip ediyor ve sonra bunu yıllar sonra bir tane daha verince ilk çocuğunu, ne zorluklarla yaptığın çocuğunu para uğruna reddediyorsun. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Allah o babanın vicdanını... Neyse.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Yenibosna Şirinevler, Ayvansaray Haliç, Ok Meydanı Mecidiyeköy yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Piyasaların 14 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.32 değer kazancıyla 14.645 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.43, euro 53.13'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.845, çeyrek altın 11.608 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: İngiliz On'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, anka

0: Gaming haftası vatanda. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Logitech G321 Lightspeed kablosuz oyuncu kulaklığı siyah 3199 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
9: 104 Radyo'da Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

Şimdi öyle mesajlar geldi ki hepsini hanımefendiye de söyledim, yazdım mesaj olarak. Hepiniz iyi ki varsınız. Beni gerçekten anladınız. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum demiş. Biz seni, kavganı o kadar iyi anladık ki. Burada hep iyi insanlar var. Hep gerçekten mala mülke tamah etmeyen. Aslında felsefeleri burada mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan diye güzel bir söz vardır. Eskiler söyler. Burada beni dinleyenlerin hepsi bu kafada olan, bu bakış açısında olan insanlar. Aslında anlatılan hikayenin bir miras kavgası olmadığını anlıyoruz. İnsanın vicdanıyla, merhametiyle, dünya hırsıyla ki imtihan hikayesi, kavgası bu. Tabii ki baktığında en temel mesele, bir insanı yıllarca evladım diye bağrına basıp iş mal paylaşımına gelince inkar etmeye çalışmak aslında kalpteki adalet duygusunu yaralıyor zaten. Yani bizim dinimizde de emanet çok önemlidir. Yani dinin en temel taşlarından biri, kitabımızda da böyle de, Müslümanlıkta emanettir. Evlat da emanettir, eş de emanettir, aile bağı da emanettir, akraba da emanettir. Aciz insanın senden yardım istiyor olması da Allah'ın sana emanetidir. Kur'an'da dünya malının geçici olduğu zaten sürekli hatırlatılır. Bugün uğruna kardeşin kardeşe, eşin eşe, düşman olduğu mallar yarın burada kalacak zaten. İnsan mezarı tapusuyla değil, vicdanıyla girecek. Hele ki anneye baskı kurmak, yılların emeğini yok saymak, korkutarak hak vazgeçirmeye çalışmak zaten baktığında çok ağır vebal taşıyan meseleler. İşte anlamıyoruz. Kul hakkı sadece para almak değildir ya. İnsanın onurunu kırmak da kul hakkı, aidiyetini yok etmek de kul hakkı, sevgisini sömürmek de kul hakkı. Yani burada çok çarpıcı olan başka taraflar var. O çocuk yıllar önce büyük bir özlemle dünyaya getiriliyor. Demek ki o gün evladım olsun diye edilen dualar var. Şimdi aynı çocuğa bizden değildir demek insanın kendi vicdanıyla nasıl bir çelişmesidir? Yani bir canı dünyaya getirmek sadece biyolojik bir mesele değil. Aynı zamanda ahlaki bir sorumluluktur. Ne ahlaksız bir adammışsın ki? Yani... Ama bütün bu yaşananların içinde umut veren taraf şu: insan bazen en ağır sınavlarda bile kalbini tamamen karartmamayı seçebiliyor. Hakkını ararken bile kinle değil adaletle konuşmak çok kıymetlidir. Çünkü gerçek güç bağırıp çağırmakta olmuyor. Zulüm karşısında insanlığını kaybetmemek oluyor. Ben en çok da diyorum ya, hanımefendiye hayranlığımın artmasının sebebi olay yaşanmış, o değil. Bu olaylardan milyon tane var belki. Bu olayın içerisinde hala baba dediği, aile dediği insanlara duyduğu saygı, hürmet ve anne babalarımıza, eşlerimize diyor sahip çıkalım. Hala sahip çıkalım diyor ya. Muazzam bir nezaket yani. Sana ne ilk kez ne de son söylerim. Özetle dostlarım, dünya üç günlük, geriye bırakacağımız şey banka hesabı değil, insanların kalbinde bıraktığınız hesaplar olacak. O hesapları verebilir türden olun.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz açıklamasını yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık Taşra Teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2610 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınarak 18-24 Mayıs tarihleri arasında başvurular gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı 13 Nisan'dan bu yana Hürmüz Boğazı'ndaki İran limanlarına yönelik Amerika ablukası kapsamında dün itibariyle 70 ticari geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kendisini başarılarından dolayı tebrik ettiğini ifade ederek "Umarım Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve iyi olacaktır" değerlendirmesini yaptı. Kurban Bayramı öncesi emeklilere müjde geldi. SSK ve Bağkur emeklilerine 4000 liralık bayram ikramiyesi maaş ödemeleriyle birlikte hesaplara yatırılacak. Ödemelerin 17-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceği duyuruldu.
1: Radyo'da hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 20 derece. Ankara bulutlu 17, İzmir hafif yağmurlu aralıklı güneşli 25, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 16 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 21 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
3: Reklam.
4: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
5: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
6: Garanti BBVA yatırım.
7: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Caddy Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Çekici yükselin, fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
9: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
8: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
9: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi.
10: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Dell Mikros gelsin sana.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
5: New Life B12 Plus eczanelerde.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa, avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
9: Reklam.
10: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Efendim, Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Saatler 9'u 10 geçiyor. Aygül günaydır, günaydın. 10 yıldır evliyiz, çocuk olmuyor. Tüp denedik, o da olmuyor. Her şeyin hayırlısıdır herhalde, öyle umut ediyorum diyor. Evet öyle, her şeyin Allah hayırlısını verir. Bugün olmuyor dersin, yarın sabah bambaşka bir haber alırsın. Hayat böyledir, sürprizlerle doludur. Hiç üzülmeyin, en doğru zamanda, en güzel zamanda zaten olacaktır. O yüzden hiç canınızı sıkmayın. Hanımefendinin yazdıkları bizimki de dert mi dedirtirdi. Çok sabırlar diliyorum, güç kuvvet diliyorum demiş. Öyle, herkesin derdi kendine. Günaydın. Hanımefendinin duruşunun, güzel vicdanının arkasındayız biz de Radyo D dinleyicileri olarak diyor. Ne güzel, iyi ki varsınız. Birbirimize destek olmak dünyanın en güzel şeylerinden biri. Efendim, Instagram canlı yayınımızı açmış bulunmaktayız. Astromatik hesabındayız. Aygül Hanım günaydın. Bir hayranınız var. Çok sevdiğim bir ablam doğum günü canlı radyo programında. Acaba bir küçük kutlama yapabilir miyiz? Onu sizi dinliyor şu anda demiş. Yapalım o zaman, öyle kuru kuruya. Olur mu o işler? Hadi bakalım, hadi cesaret. Hadi cesaret, hadi.
1: Alo.
0: Öyle kuru kuruya mı yapacağız?
1: Aa, şimdi yazıyordum. Şimdi yazıyordum.
0: Dinliyor mu bizi şu an? Yoksa şimdi mi yazacaksın? Evet, şu an yazabilirsin. Kaçtım. Bekliyorum.
1: Hemen yazıyorum. Hemen
0: bekliyorum.
1: Yazıyorum.
0: Hatta kal sen de buradan, evet. Kutlayalım hadi. Bir doğum günü kutlayacağız bakalım. O radyoyu açtırsın. Şu an dinliyor mu Çisen bizi?
1: Evet dinliyorum.
0: Çisem. Çisem, doğum günün kutlu olsun. Edremit Belediyesi'nde çalışıyor Çisem. Buradan hem Edremit Belediyesi'ne çok sevgilerimizi iletiyoruz. Edremit Belediye Başkanı da bir zahmet bir pastayla Çisem Hanım'a insin ya. Yani inmesin mi? Aa. Senin burcun ne?
1: Çisem Hanım'ın mı Aygül Hanım?
0: Senin, Çisem'in belli.
1: Kova benim, kova.
0: Çisem'in boğa.
1: Nasıl, anlaşır mıyız?
0: Anlaşırsınız hayatım. Çok iyi bir dostsundur, çok iyi bir arkadaşsındır. Anlaşmama ihtimalin yok. Kovalar hep böyle zaten. Kova kadınından dostun olsun. Edremit Belediyesi'ne çok sevgiler, teşekkür ediyoruz. Kutlamış olduk sayende.
1: Çok sağ olun Aygül Hanım.
0: Hoşçakal. Günaydın Aygül Hanım, hayırlı yayınlar. Ben her zaman şuna inanırım. Benim kendi felsefem, herkesin değeri insan hayatında 200 TL değerini koruyan 200 TL olarak kalır. Değerini kaybetmeye başlayan kim olursa olsun, sıfırı tüketirse de iflas eder demiş. Öyle, hayat öyle bir yer. Anlayana, anlamayana da zaten davul zurna ne demişler az. Allah neyi emanet ediyorsa size, neyi değerli buluyorsa, neyi veriyorsa, her şey oradan geliyor. İnanmak lazım, güvenmek lazım. Ondan sonrasını zaten Allah'a bırakmak lazım. Hepsi hayırlısı en güzel şekilde oluyor zaten. Çok canımızı sıkıp bunları düşünmeyeceğiz ya. Kova kadınından dostun olsun dediniz ya. Kova erkeği biraz vefasız mı diyor hayatım? Kova erkeğine şimdi vefasız demeyelim de şöyle diyelim. Yani vefadan tek bir kişiye beslenebilecek bir şey olarak bakmıyor vefayı. Daha kolektif bakıyor, daha toplumsal bakıyor yani. Hani daha bireysel bir bakış açısı yok kova erkeğinin. Yani bir şeyler demeye çalıştım da işte ne bileyim... Ya, anlayan anladı.

Canlı yayını bekliyorum diye soruyorsunuz da canlı yayın açıldı arkadaşlar. Şu an canlıdayız. İnstoş'ta. Okumuş kadın kova erkeğine nankör diyemedi, kolektif dedi diyor. Yani azıcık anladılar, tebrikler.

Şimdi kova erkeği yazıyor, diyor ki yani Aygül Hanım diyor, ben biri beni aramadan aramam ama arayınca normal konuşurum. Yardım et demediği sürece yardım etmem ama yardım et derse koşarak yardım ederim. Beni aramazsa aklıma gelmez, gel dediğinde giderim ama geleyim diye sormam. Vefasız diyenler oluyorsa merak etmiştim diyor. Hayır, neyi duymaya çalışıyorsun hayatım? Hani kendini de çok güzel açıklamışsın aslında da. Hani sen kova erkeğini öyle güzel betimlemişsin ki hayatım, bizden neyi duymaya çalışıp kavga çıkartacaksın anlamadım.

Arkadaşlar, tekamül yolculuğumuzu aşmamız gereken 12 nefsane durak vardır. Bakın, nefis. 12 nefistir aslında burçlar. Yani o her burç aslında bir esmanın ve bir mizacın uç noktadaki sınavını temsil eder. İnsan haritasındaki bu etkileri terbiye ettikçe kamil insan olma yolunda gider. Bu kötü değildir. Yani aslında o nefsi sınavı anlayabilmektir. Mesela kovanın nedir nefsi sınavı? Aklına güvenme ve isyankarlıktır. Yani sürüden ayrılma çabasını hizmet etme çabasına dönüştürmeyi birazcık olarak öğrenir. Yani kendi aklını en üst görmeyi bırakıp kainattaki ilahi aklın karşısında secde etmek derler. Yani bunu öğrenmesi gerekir kovanın. Çünkü akıl onlar için çok önemlidir. Fazla akıl onları kibire götürebilir. Az akıl onları aşağı doğru yokuş aşağıda götürebilir yani.

0: Aygül abla, ışıklarda beklerken yanımdaki kırmızı araba senin sesin geliyordu. Gayri ihtiyari baktım, hanımefendi de yanlış anladı galiba. De benim minik taksicim yapmaz öyle şeyler. Efendidir o de diyor. Hayatım, az önceki kırmızı beni dinleyen araba. Yandaki taksici sana benim sesimi duyduğu için baktı. O zaman madem arabalar bu kadar dip dibe yan yana gidiyor, biz de hep birlikte radyo sesimizi açıyoruz. Nerede trak? Orada bırak.
1: Evet, hep beraber eğlenmeye devam ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla gözyaşlarımı tutamayanlar var aramızda. Ağlamak yok, gülmek var. Şarkımız da öyle söylüyor. Nerede?

varsa orada bırak. Aygül ya ne güzel şeyi, kovanın tekamül sürecini anlattın. Boğa ne olacak? Diğerlerini merak ediyoruz. Hayatım nerede trak orada bırak dedik. Kovada bıraktık. O zaman neyse şunda da azıcık oynayalım. Reklamlardan sonra bütün burçların tekamül süreçlerindeki öğrenmeleri gereken, nefislerini aşmaları gereken mertebeyi konuşacağım. Ama önce nerede trak orada bırak.

0: Nerede trak? Orada bırak yavrum, hayırlı cumalar.
1: Oh, aman ne güzel. Maşallah.
0: Maşallah, subhanallah.
1: Maşallah.
0: Aygül şu an arabada coştuk arkadaşlarla diyor. Aygül, bizim tekamül, bizim diğer burçların tekamülleri ne olacak demiş. Hayatım, bu şarkının üstünde mi anlatayım, ne yapayım yani? Birazdan giriyorum konuya. Sıkı tutunun. Reklama gidiyoruz. Tut kenarı.
2: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Ağır vasıtalar sürüş sırasında takip mesafesine daha fazla dikkat etmek zorundadır. Bu araçların durma mesafesi otomobillere göre daha uzundur. Ani fren durumlarında zincirleme kazalar meydana gelebilir. Bu nedenle güvenli mesafe korunmalıdır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo Tek.
4: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de.
5: Reklam. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya. Rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
3: Reklam.
6: İleride çok iyi okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
7: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.
8: 31 Mayıs'a kadar Garanti BBVA Mobil'den 2000 TL ve üzeri katkı payı ile ilk defa başlatacağınız çocuklara BES sözleşmesi veya mevcut çocuklara BES sözleşmenizde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri katkı payı artışına bir çekiliş hakkı kazanın. 150 bin TL değerinde Jolly Tour hediye çeki, MacBook Neo, iPad Air veya Apple Watch kazanacak 19 kişiden biri olma şansını yakalayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
9: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
11: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
12: Finansal özgürlük budur işte.
10: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
13: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla.
14: Uğur Derin Dondurucu.
15: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Skudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
13: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla.
14: Uğur Derin Dondurucu.
13: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle.
14: Uğur Derin Dondurucu.
16: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
17: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
18: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
19: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
20: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Kamu spotu.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.
4: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
5: Sıradaki şarkı haftanın hangi gününde olduğunu karıştıranlara gelsin.
4: Radyo D.

Ay ne kadar fazla istek geldi. Aygül, tekamül yolculuğumuzda o 12 nefsane durak dediğin yazıyor. Ne olur bize o 12 burcun tekamülünü nasıl aşacağımızı bize kısaca anlatır mısın diyorlar. Anlatıyorum şimdi şarkıdan sonra. Bekleyin, geliyorum.

0: Günaydın'la günaydın. Günaydın.
1: Efendim, önemli olan astrolojik olarak her burcun 12 nefsane durağını yakalayabilmemiz. Şimdi bizim nefsimiz var. Biz nefsimizi nasıl algılayacağız, anlayacağız? Şimdi 12 burcun nefsi emarelerine baktığınız zaman koçun diğer ismi Hamel'dir mesela. Hamel derler. Nefsi sınavı da hiddet ve acelecilik. Yani çok şiddetlidir, öfkelidir. Hayat dersi mutlaka öğrenmesi gereken budur. En hanım hanımcık duran, en beyefendi duran koç burcu insanının içerisinde de yanan bir ateş vardır. Ben davasını bırakıp ilahi iradeye boyun eğmeyi öğrenmelidir. Mesela ben koça koç olarak hayatımda bunu başardım. Yani en azından başarma yolunda çok büyük çaba sarf ediyorum. Tam başardım denilemez hiçbir zaman. Yani çok sabırsız olduğum şeyler de oluyor. Ama sabrı öğrenerek enerjiyi yıkmak için değil, aslında hak yolunda sabırlı olup Allah'a güvenmek için harcıyorum. Sabır öğrenilerek bu hayat içerisinde dersiniz olacak sevgili koç ve yükselen burcu koç olanlar. Mesela boğa nefsi sınavı, boğanın da sevr diye geçer. Hırs ve dünyevileşme dediğimiz o dünyevi noktada duyguları anlatır. Yani çok daha dünya düşkünüdür boğalar. Mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunu anlamaktır onların sınavı. Maddeye olan tutkusunu cömertliğe ve şükre dönüştürmektir. Hatta şöyle der eski kitaplarda boğa burcu için, istiflemek değil infak etmek sınavıdır diye geçer. Mülk Allah'ındır. Yani anahtar kelimeleri boğa veya yükselen burcu boğa olanlar için mesela budur. Koçların anahtar kelimesi sabır, teellümle olur derler o zamanlar için. Yani öğrenmekle, öğreneceksin. Bir şeyi öğrenmeyi sabredeceksin diye olur. İkizler burcu için nefsi sınavları dil ve zihindir. Zihinsel dağınıklıkları vardır ikizlerin. Biraz olsun boş konuşmayı terk edip daha fazla dolu olan şeylere yönelmek. Yani hani tasavvufta hikmete yönelmek derler ya. Bilgiyi sadece zihinsel bir oyun için değil, hakikati anlamak ve anlatmak için kullanmalıdır. Anlattığı bilginin içerisinde bir hakikat var mıdır? Ya da hakiki bir bilgiyi mi buluyordur? Onların da mesela ikizlerin nefsi sınavları da ya hayır söyle ya sus. Sizin de anahtar kelimeniz öyle, yani hayrı konuşmak, hayırlı olanı söylemek ve anlatmak ya da susmayı başarmak mesela. Gelelim yengece. Yengecin nefsi sınavı geçmişe bağlılık ve aşırı duygusallıktır. Sığınacağı tek limanın yaratan olduğunu kavramak. Biraz o beşeri bağlara, yani ne gibi, aile, yuva, anılar, aşk, duyduğu bağımlılığı ilahi aşka ve tevekküle çevirmeyi öğrenmesi gerekiyor. Dünyadaki gerçek aşkın aslında ilahi olan olduğunu anlamaları ve idrak etmeleri gerekiyor derler. Mesela anahtar kelimeleri tasavvufta da o sınavı aşabilmeleri için şey derler, Allah bize yeter mesela. Onun da kavramları budur. Buna inanmaları ve dayanmaları kader sınavlarını kolay aşacağını anlatır. Aslan ve yükselen burcu aslan olanlar için mesela kibir ve alkış beklentisidir. Görünür olma arzusunu öldürüp hiçlik makamına talip olmaktır aslan ve yükselen burcu aslan olanlara. Ben kimim ki? Heybetini, nefsini yüceltmek için değil, hakkı yüceltmek için kullanılmalıdır. Allah'tan başka ilah

kendi nefsine yöneltmektir. Hizmeti ben yaptım demeden gizlice aslında yapıp başkasına da ithaf etmeyi öğrenmektir. Anahtar kelimeleri aslında ben yaptım demeden gizlice yapmaktır gibi düşünebilirsiniz. Anahtar kelimeleri budur. Vesvese hayatlarında böyle yıkılır onların. Terazilerin nefsi sınavı riyakarlık ve kararsızlıktır. El alem ne der korkusundan kurtulup Allah ne der rızasına odaklanmaları gerekir. Başka birinden onay beklemek yerine Allah'tan gelen onayı önemsemeleri gerekir. Dengeyi dış dünyada değil kendi iç alemlerinde, kalplerinde kurmaları gerekir. Yani halktan kopup hakka dönmek anahtarları. Aslında sınav yüklerini buradan verdiklerinde atlatıyorlar birçok konuyu ve riyakarlık yapmamak, yaptıkları an riyakarlık görebilme enerjisine çok açık ve riyakarlıkla çok sınanırlar gibi. Akrepler mesela, akrep burcuysanız nefsi sınavınız haset ve kontrol arzusudur. Yani daha fazla ölümü ve faniliği derinden idrak etmektir. İntikam ve kin duygusunu nefis terbiyesindeki en büyük güce, yani tövbe ve dönüşüme çevirmektir. Akrepler için daha fazla tövbe etmek anahtardır. Yani ölmeden önce ölünüz diye bir ifade vardır ya, biraz olsun onu anlayabilmenizdir. O yüzden o nefsi öldürebilmek için de çok fazla tövbe eden bir enerjiyi kullanıyor olmanız lazım ki hayat sınavlarınız azalsın. Bu sizin yıldızınızı parlatır der tasavvufi astrolojide de. Yayların nefsi sınavı fanatizm ve kendi doğrusuna tapınmadır mesela. Siz aslanı şey sanırsınız, egolu sanırsınız ama yayın çok korkunç bir egosu vardır. Bilgiyi kibre değil irfana dönüştürmeyi öğrenmeleri gerekir. Her şeyi bildiğini sanma sarhoşluğundan kurtulup hayret makamına her an yeni bir tecelliyi görmeyi seçmektir mesela. Yayların bu bilgiyi öğrenmesi gerekir. Mesela onların anahtar kelimesi de sınavlarını azaltabilmeleri için Rabbim hayretimi arttır. Yani hayretinizi arttırması aslında sizin o makama gelmeniz, irfana dönüşmek anlamı taşır. Geriye Oğlak, Kova, Balık kaldı. Bekleyin azıcık, geliyorum.

Şimdi biri yazmış arkadaşlar, diyor ki bu bilgilere nasıl ulaşabilirim ben diye sormuş. Arkadaşlar marifetnameyi okumuş insanlar bilirler. Yani ben yıllarca çok okudum. Öyle okuduğunuzda da anlaşılacak bir kitap değil yani. Öyle alın hadi evde ayağınızı uzatın roman okuyun gibi değil. Bu nefsi sınavlar aslında orada yazan şeyler. O yıldızların sınavlarını anlatıyor. Derin bilgiler. Yani ben 20 yılımı verdim. Hani saçlarımı beyazlattım. Saçlarımı sararttım. Ben ne biliyorsam öğretiyorum sizlere. Elimden ne geliyorsa ben de bu bilgileri size yaymakla görevliyim bu dünyada. Daha büyüklerini, daha fazlalarını anlatırım. Seve seve hem de. Sizin anlayacağınız kolay dilden. Ben zor ulaşmıştım, size kolayca anlatırım. Hiç merak etmeyin.

0: Ayrıca şunu da belirteyim, bu yayını kaçırdıysanız, arkadaşınızı önerecekseniz Aygül işte 9.30'dan sonra podcast'te, Radyo D'nin podcast'ini dinle. Orada anlattı bugünün tarihiyle, bakın cuma günü, hayırlı cumalar günümüz, 15 Mayıs 2026 podcast'ini bir daha dinleyebilirsiniz. Tekrar dinleyin hafta sonu, not alın.
1: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: piyasaların 14 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.32 değer kazancıyla 14.645 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.43, euro 53.13'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.845, çeyrek altın 11.608 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya'dayız. Kutlama etkinlik programı. Saat 20. Atatürk Anıtı önünde buluşma. Saat 20.30. Alanya Kent Konseyi ile Fener Alayı yürüyüşü. Saat 21.30. Eski Alanya Belediye Binası arkasında Ceza Konseri. Gözü görmüyor hep sus. Takipteler ses etmez sus. Bir 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte Alanya'da kutluyoruz. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Reklam.
5: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim, Oğlak Burcu'na geldik. Oğlak Burcu'ysanız, bakın yükselen demiyorum. İrade Burcu'nuzdan bahsediyorum. Sadece Oğlak Burcu'ysanız. Nefsi sınavınız. Katılık ve mevki hırsı. Yani dersiniz, hayat dersinizde dünyevi başarıyı bir amaç değil, bir araç görmek. Kalbinizi taşa çeviren disiplini yumuşatarak merhamete ve gerçek bir emanetçi bilincine ulaştırmaktır. Aslında sizin hayat sınavlarınızı azaltabilmeniz için en önemli öğreneceğiniz makam kulluk makamıdır. Siz insanların size bir kulluk etmesini istiyor olabilirsiniz. İnsanların sizin direktiflerinizden dışarı çıkmaması ve sizin disiplininizden dışarıya çıkmamasını isteyebilirsiniz ama hayat öyle değildir. Sizin de hayat öğretiniz, nefsi sınavınız o katılığı ezmektir. Bazen işler değişir ve kulluk makamında olmanız gerekebilir. Hayat öğretisi de budur. Kova ve yükselen burcu kova olanlar, ucup derler tasavvufta. Ucup aklına güvenme demektir. Aklına güvenme ve isyankarlık. Kovalar fazla akıllarına güvenirler ya da hiç güvenmezler. Ortalarını bilmezler. Sürüden ayrılma çabasını hizmet etme çabasına dönüştürmektir aslında. O isyankarlıkları toplumsal olarak olmak, herkese fayda sağlama arzuları vardır. Kendi aklını en üst görmeyi bırakmaları gerekir. Kainattaki ilahi aklın karşısında secde etmektir derler tasavvuftaki karşılığı. Kainatta sizden daha akıllı ve size aklınızı veren biri vardır der yani. Bunu size gelecek bilgiyle nurlandırın. Yani size bilgiler verecek yaradan, sizin iradenize. O yüzden de sizin öğretiniz o bilgileri beklemek ve akılcı bir şekilde onları kullanmak, kibirden uzak durmaktır mesela. Balık, nefsi ve nefsi sınavı da zan ve dünyadan kaçış derler tasavvufta. O da şöyle, melankoli ve kurban psikolojisini bırakıp gerçek yokluk ve Allah ile var olma derler ya, hani sırrına ermek, o melankoliden çıkıp hayallerde kaybolmak yerine hakikatin aynasını yakalamaktır. Onu yakalamanız lazım. Yani her şeyi yokmuş gibi anlamamak, her durumun yoklukla bağdaştırmamak, bazen de olması gereken vakitte bir şeyler olur diyebilmek. Eğer doğru vakti kabul ederseniz Hakk'ın bana verdiği, yani olası ihtimal bu. Allah'ın verdiği vakit benim vaktimdir diyebilmek imtihanlarıdır diyor asıl. Yani buradaki o imtihanı hani vakit o vakittir ki Hak ile olasın. Sizin anahtar kelimeniz birazcık da bu. Sınavı geçmek istiyorsanız bu sınava erişmeniz lazım. Yani sonuç itibariyle haritamızdaki burçlar arkadaşlar bizim nefsimizin hangi kapılarından saldırıya uğrayacağımızı gösterir. Bu sınavları bilmek, savunma hattını nereye kuracağımızı bilmek, kendi hayatınızla satranç oynamak istiyorsanız astromatik uygulamasını indirip bunların daha fazlasını öğrenebilirsiniz. Üzgünüm ama bunları öğrenmeniz 5 saniye.

Aygül ne sorayım diyor uygulamaya. Hayatım doğum haritasına git. Benim nefsi sınavım nedir haritama göre söyle de. Yani 5 saniye bitti bu kadar. Daha ne yapayım sizin için bilmiyorum yani.

Bediha yazmış. Aygül Hanım balığı anlamadım diyor. Vakit o vakittir ki hak ile olasın. Yani başına ne gelirse gelsin bir şeyleri zannedip dünyadan kaçmayacaksın diyor. Dünya diye de bir gerçeklik var diyor. Neyini anlamadım bacım? Hayallerde kaybolma, hakikatin aynası ol diyor. Yani dünya da var diyor. Para da kazanman gerekiyor. Sırtından da vuran olabilir seni diyor. Yani Allah Allah. 12 burçta herkes anladı, bir balık anlamadı. Bak görüyor musunuz? Dersi herkes anladı. En son ders bitiyor. Balık burcu el kaldırdı, ben anlamadım diyor.

Efendim programın sonuna geldik. Haftayı kapatıyoruz. Gökyüzü bir pusula, kalp ise bir menzildir diyoruz. Bugün burada yıldızların biraz dilini ve burçların maneviyatını konuştuk. Manevi derinliğini ve nefsimizin o bitmek bilmeyen duraklarını konuştuk. Ama tabii programı kapatırken şunu da unutmamanızı istiyorum. Hayat sadece başımıza gelen olaylar sinsilesi değil. O olaylar karşısında ruhumuzun büründüğü de bir renktir baktığınızda. Bu yüzden de bazen gökyüzü çok sertleşir. Satürn tepemizde bir balyoz gibi bekler. Kapılar yüzümüze kapanır ve biz neden diye haykırır dururuz. İşte tam o anlarda doğum haritanızı tanımak sadece ne zaman zengin olacağım sorusuna cevap aramak değildir. Haritanızı tanımak hangi rüzgarda savrulduğunuzu, hangi fırtınada, hangi limana sığınmanız gerektiğini bilmektir aslında. Kader gayrete aşıktır, evet, ama en büyük gayret insanın kendi nefsini tanıma çabasıdır. İnsan kendini bildiğinde dünyada her şeyi hemen hemen bilme yolundaki ilk yolculuğuna başlamıştır. Hayat koç gibi cesaretle başlayıp balık gibi derin bir teslimiyetle sona eren muazzam bir döngüdür. Bu döngüde bazen akrebin karanlık kuyularına düşeceksiniz. Bazen aslanın kibrine yenileceksiniz. Bazen de terazinin o hassas dengesini kaybedeceksiniz. Sakın korkmayın, işte böyle anlarda düşmek de bu haritaya, kalkmak da gökyüzüne dahil diyoruz. Yaşam böyle bir yer. Eğer kalbiniz kararmışsa bütün gezegenler en güzel açıda da olsa dünyanız aydınlanmaz. Ama kalbiniz mamursa, Satürn koçta da olsa ne çıkar? Fırtınalar kopsa da ne çıkar? Sizin geminiz sahibinin rızasıyla en son istediğiniz durağa varacaktır diyoruz. Canınızı hiçbir şeye sıkmıyorsunuz. Önümüzdeki hafta daha güzel konular konuşacağız. Yolumuz uzun. Neşemizi kimsenin bozmasına izin vermiyoruz. Sizleri seviyorum. İyilik yapmaktan, birilerine fayda sağlamaktan hafta sonunda da vazgeçmeyin. Ve bir de radyoda dinlemekten. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz açıklamasını yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık Taşra Teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2610 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınarak 18-24 Mayıs tarihleri arasında başvurular gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı 13 Nisan'dan bu yana Hürmüz Boğazı'ndaki İran limanlarına yönelik Amerika ablukası kapsamında dün itibariyle 70 ticari geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kendisini başarılarından dolayı tebrik ettiğini ifade ederek "Umarım Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve iyi olacaktır" değerlendirmesini yaptı. Kurban Bayramı öncesi emeklilere müjde geldi. SSK ve Bağkur emeklilerine 4000 liralık bayram ikramiyesi maaş ödemeleriyle birlikte hesaplara yatırılacak. Ödemelerin 17-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceği duyuruldu.
1: Radyo D'de birazdan Emre Altuğ ve APO. Serseri.
2: Gözlerin gibi vurmaz onların mermisi. Zaman geldiyse Azrail olur bizim.
3: Reklam. Selektum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya. Rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selektum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
4: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
2: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Doyla bu saate merhaba dedik, serseri bize eşlik etti. 15 Mayıs Cuma günündeyiz ve çalışma ortamında olanların ve okula doğru yola koyulanların biraz daha sevinçli, güzel uyandığı bir gün. Hafta sonuna bir kala yine gün ortasına doğru birlikte ilerleyeceğiz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Melike Şahin ve Sena Erciyes'le devam ediyoruz şimdi. Sen seveceksen Radyo D'de. Gidiyor.

Günün ilginç haberi için İspanya'ya götürüyorum şimdi size. İspanya'da balkonlara çamaşır asma cezası geliyor. Murcia'nın Lorca kentinde sokaktan görünen balkonlara çamaşır asanlara 1500 euroya kadar para cezası uygulanabilecekmiş. Belediye kararın kent estetiğini korumak ve antisosyal davranışları önlemek amacıyla alındığını açıklamış. Benzer yasaklar farklı ülkelerde, farklı şehirlerde de vardı. Barcelona'da, Vigo'da ve bazı diğer İspanyol şehirlerinde de bu yasaklar yürürlükteymiş. Bakalım önümüzdeki dönemde Türkiye'de de olur mu, ne dersiniz? Çamaşır balkona asmak bizim en önemli kültürümüzdür. Onu oraya asmamız gerekiyor. Hatta uçması gerekiyor. Değil mi? Bakalım önümüzdeki günlerde Türkiye'de olur mu bilmiyoruz. Günün güzel komik haberlerinden biriydi, hemen paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Konuğumuz oldu, müziğin ve eğlencenin frekansında birazdan yine harika bir parça burada olacak. İçiyorum ederimize İkilem ve Tuğba Yurt için burada kalmaya devam edin. Radyo
1: T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo T.
2: Reklam. Garanti BBVA emeklilik.
3: İleride çok iyi okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
4: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.
5: 31 Mayıs'a kadar Garanti BBVA Mobil'den 2000 TL ve üzeri katkı payı ile ilk defa başlatacağınız çocuklara BES sözleşmesi veya mevcut çocuklara BES sözleşmenizde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri katkı payı artışına bir çekiliş hakkı kazanın. 150 bin TL değerinde Jolly Tour hediye çeki, MacBook Neo, iPad Air veya Apple Watch kazanacak 19 kişiden biri olma şansını yakalayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, sigortam Net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

Konu sağlık olunca böyle birbirimize bir şeyler tavsiye etmeyi çok çok severiz ve Sağlık Bakanlığı da bunu görmüş. Dikkat çekmek için buna takviye edici gıda ürünleri için yeni bir denetim dönemi başlatmış ve hazırlanan düzenleme ile vitamin, kolajen ve bitkisel destek ürünleri daha sıkı kontrol edilecek. Yeni kurulacak komisyon ürünlerin ilaç mı yoksa takviye edici gıda mı olduğuna karar verecekmiş. Ve ayrıca üretimden reklama kadar tüm süreçler daha yakından denetleniyor artık. Ve mevcut ürünlerin ise 6 ay içerisinde yeniden başvuru yapması gerekecekmiş. Öyle birilerinin tavsiye ettiği, ona iyi gelen ama belki size iyi gelmeyecek olan ürünleri, artık bu neyse, herhangi bir şey olabilir, bilmeden kullanmamanızda yarar var. Bir uzmana, bir hekime ya da bilen birine danışmakta yarar var diye düşünüyorum. Bakalım bu yeni yasayla birlikte bu gıda takviyesi ürünleri artık hayatımızda nasıl bir yer alacak? Takip etmeye devam edeceğiz. Gün ortasına doğru ilerliyoruz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Takviye edici gıda istiyorsanız bu parça size iyi gelebilir.

olması gerektiğini söylüyorlar. Benzer şekilde bu tip durumlar bazı filmlerde, dizilerde de karşımıza çıkmıştı. Şimdi gerçek hayatta da oluyor, olmuş durumda. Bakalım önümüzdeki dönemde Türkiye'de de yaygınlaşabilir. Benden söylemesi. Burası Radyo D. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: ZD konuğumuz oldu. Harika parçasıyla bize eşlik etti. Dağılıyorum olaysız dinledik. Az sonra Linet burada olacak. Meğerse ile geri döneceğiz. Radyo
1: T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Para piyasalarında sonra

0: rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.522 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.54, euro 53.14'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.846, çeyrek altın 11.610 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Instagram.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
2: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
3: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
2: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi.
4: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç para vermeden.
6: Abonelik de yok.
5: Aidat da yok.
4: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar

0: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

Samet Kurt imzası taşıyan parçası Meğerse ile Linet Radyo D'de dinledik. Playlistimizde adım atar atmaz yine sizden çok fazla ilgi görenlerden biri. Gün içerisinde D-Mix her an Radyo D'de karşınıza çıkabiliyor. Başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan DJ Baybora'nın mixlediği yaklaşık 6 dakikalık D-Mix şimdi bir kez daha Radyo D'de. D-Mix.

Biliyorsunuz teknoloji geliştikçe yeni neslin spora olan ilgisi de değişiyor, değişmiş durumda ve e-spor sektörü de hızla büyümeye devam ediyor Türkiye'de. Çin'de de gerçekten bu oran oldukça fazla. Çin'de açıklanan son verilere göre e-spor kullanıcı oranı nüfusun %35'ini aşmış ve gençlerde %60'a yaklaşmış. Artan ilgiyle birlikte bu oyun sektörü, daha doğrusu e-spor sektörü, yayıncılık, turnuva organizasyonu, içerik üretimi ve profesyonel oyunculuk gibi alanlarda yeni iş fırsatları yaratmış. Ve önümüzdeki günlerde de e-spor tutkunları için bu bir fırsat olabilir Türkiye'de. Genç nüfusun nispeten yoğun olduğunu düşünürsek e-spor ekonomisi için önümüzdeki yıllarda daha da büyüme sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Birçoğumuz için uzak bir kavram gibi görünse de gençler için çok yakın bir kavram e-spor. Günün enteresan haberlerinden biriydi. Radyo D burası. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle. Of.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Bir cinayet, unutulmuş anılar ve karmaşık bir evlilikle baş başa kalan bir çift. Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Volkan Aktan'ın oynadığı Ölün Bizi Ayırana Dek bu akşam Sancaktepe sahnesinde tiyatro severlerle buluşuyor. İki perdelik oyunun yönetmen koltuğunda da Hakan Yılmaz oturuyor. Geçtiğimiz günlerde görkemli bir gala gerçekleştiren Sihirli Annem ekibi yeniden beyaz perdede. Dünya bütün perilerin varlığından haberdar olmuştur. Yaşanan karışıklıklar yüzünden periliçe sihir yaparak fanilerin hafızasını siler. Küçük perilerin eğitimi de artık dünyada değil, periler alemindeki periler okulunda verilecektir. Sihirli Annem Periler Okulu beyaz perdede izleyicisiyle buluşuyor.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo T.
2: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Hande Ünsal ve Umur Doma. Gel. Gel, elinin adımı bırak gel,
3: bırak gel. Reklam. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Asu senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Günaycele kılçık koy.

Umur Doma ve Hande Ünsal da geldi. Bu saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir cuma günü diliyorum. Yine kazanmak için kulağınız burada, Radyo D'de olsun. Çünkü burada kazanmak çok kolay. Ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru ilerlerken Sıla Şahin ve Samet kardeşler şimdi konuklarımız. Ay Ay Radyo D'de. Yok.

Instagram Instance adını verdiği yeni özelliğini kullanıma sundu. Yeni sistemle kullanıcılar yalnızca bir kez görüntülenebilen ve 24 saat sonra kaybolan anlık fotoğraflar paylaşabilecek. Fotoğraflar sadece uygulama içi kamerayla çekilebiliyor. Filtre veya galeriden yükleme yapılamıyor. Instagram bu özellikle daha doğal ve anlık paylaşımları öne çıkartmayı hedefliyormuş. Yakın zamanda bunu da deneriz diye düşünüyorum. Radyo D104 bu arada bizim Instagram sayfamız. Onu takip edebilir ya da daha fazlası için de radyod.com'dan tüm sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz.

0: Türk pop müziğinin güçlü vokallerinden biri, Stüdyo D'de de konuk ettiğimiz Işın Karaca Radyo D'de bize eşlik etti. Başka Bahar dinledik. Birazdan Sezen Aksu burada olacak. Aşk dansı ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yük taşıyan araçlarda yükün sabitlenmesi zorunludur. Sabitlenmeyen yükler yola düşerek kazalara neden olabilir. Bu durum trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Araç sürücüleri yük güvenliğinden sorumludur.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D.
6: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
7: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin.

0: yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın, WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
2: yatırım. Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
3: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Skudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
5: Arabanı arabam.com'a derinde tüm sat.
3: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

Hiç fark ettiniz mi gün içerisinde biriyle konuşurken karşınızdaki kişi böyle gibi cümlelerin arasında eğiliyor mu? Ya da ya da kısa duraksamalar gerçekleştiriyor mu? Aslında beynimiz hakkında bunlar çok fazla ipuçları veriyormuş. Araştırmacılara göre bu anlar hafıza, dikkat ve planlama gibi işlevleri yöneten beynin yürütücü sisteminin çalışmasıyla bağlantılı. Yani biri sizinle konuşurken çok fazla diyorsa, yani dediğinde beynin düşünme ve kelime seçme sürecini canlı olarak duyuyor olabilirsiniz. Ben çok fazla demiyorum. Az önce dedim galiba. Ama çok fazla demiyorum. Peki, demek ki çok fazla düşünmüyorum. Direkt kafamdan gelenleri söylüyorum. Duraksamak da bu arada önemli tabii. Bugün gün içerisinde bir karşımızdaki kişiler konuşurken bunları yapıyorlar mı? Dikkat edelim derim. Radyo D burası. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir cuma günü diliyorum. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

Cuma ve cuma olması tabii ki çalışma ortamında olanları biraz daha sevinçlendirdi ve biraz daha anlam ve önemini arttırıyor bugünün. Tabii Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilip Uluslararası Aile Günü olarak kutlandığını da biliyoruz. Ve kısa şöyle tarihte bugün tarzı bir anons yapacak olursam 15 Mayıs 1929'da Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi ilk ödüllerini dağıttı. Yani bugün bir nevi Oscar'ların da doğum günü sayılır diyebiliriz. Oscar'ların doğum gününü ve bugün doğanların doğum gününü de kutlamış olalım. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. O zaman sıradaki parça bugün doğanlara gelsin. Sıradaki parça Radyo'da Eden gelsin.

0: Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.372 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.54, euro 53.02'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.667, çeyrek altın 11.307 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Hani.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Umran Oto Ekspertiz.
2: Ben Yüksel.

0: Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
3: hep edin, havada karada çekerim. Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Fiber hızında
4: hep edin, havada karada çekerim. Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB.

Kitaplarla aranız nasıl bilmiyorum ama kitapçılara gitmeyi seviyorsanız eğer bu haber size ilginç gelebilir. Çünkü New York'ta 1 Mayıs'ta içinde kitap olmayan bir kitapçı açıldı. Ve tüm Mayıs boyunca da açık kalacak bir kitapçı bu. Audible Story House adlı pop-up mağazada tek bir tane fiziksel kitap yok. Sadece sesli kitaplar var. Ziyaretçiler tablet üzerinden hikayelere göz atıp kulaklıkla dinleyebiliyorlar. Ya da dinleme barında oturup hikaye anlatıcıları tarafından öneriler isteyebiliyorlar. Kitapçıya gidiyorsunuz. Kitap yok, garson var ve size kitabın içeriğini anlatan bir hikaye anlatıcısı var. 2026 bu işte diyebiliriz. Çok garip. Bakalım önümüzdeki dönemde bu kitapçılar, kitapsız kitapçılar belki de dünyada yaygınlaşacak. Bu bir test olabilir. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Günün ilginç haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Radyodaydınız.

ve Teoman ikilisi Kupa Kızı Sinek Valesi ile Radyo D'de bize eşlik ettiler. Parçayı yeniden yorumlayıp 2026 yılına taşıdılar. Cuma günündeyiz. Az sonra Çağlar Demirel mikrofonda olacak ve saat 15'e kadar yine tüm enerjisiyle burada bize eşlik edecek. Ben Aykut Balcı. Hepinize çok güzel bir cuma günü, sonrasında iyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi saat 10'da öğleden önce yine burada Radyo D'de buluşacağız. Ben giderken şimdi Gazapizm konuğum

0: Nejat'la ilgili her şeyi bilirsin.
1: Nejat'ın elindeki koz merak konusu.
0: Ne var Nejat'ın elinde?
1: Ebu'dan abine anlamlı soru.
2: Azra gelse affeder misin?
3: Serhat hayır. Beni biraz olsun seviyorsan yapma hayır.
1: Serhat'tan Zeynep'e kararlı sözler.
0: Sen hayatımdaki her şeyden daha çok seviyorum. Ben artık sır istemiyorum hayatımda.
1: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
4: Radyo D'de birazdan. Aleyna Tilki, Oyuncak Gibi.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası. Pilot Garaj Şoto
5: Ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

Nihayetinde çoğumuzun sabırsızlıkla beklediği haftanın son iş günü. Günlerden cuma ve siz her nerede olursanız olun, biz sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Ve geçtiğimiz günlerde Stüdyo D'de kendisini ağırlamıştık. Bora Duran, Emin Bulut'la beraber Haberin Yok. Burada, Radyo D'de ben Çağlar Demirel.

Malum günlerden cuma olunca merak edilen şeylerden biri de yurt genelinde hava durumu. Gerçi hava şartları her ne olursa olsun ben hep söylüyorum. Biz Radyo D ayrıcalığıyla 4 mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu yer yer yağışlı. Yağışlara karşı da tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Hatırlatmış olayım. Gökhan Özen iki yeni yabancıyla Radyo D'de.

0: D'den dersin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan Ankara Ekos. Beni al. Beni al.

0: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, Bu Bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Tişört giysem üşürmüyor. Mont giysem terler mi?
4: Şemsiye almalı mıyım?
5: Güne bir adım önde başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
6: Hava durumu gün boyu CNN Türk'te.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

hemen hatırlatalım. Biz Radyo D olarak aynı zamanda gün boyu kazandırmaya devam ediyoruz. Mesela sürpriz konserlere davetiyeler, yine sürpriz hediye çekleri, sürpriz markalardan. Hepsi Radyo D ayrıcalığıyla senin olabilir. Sosyal medya hesaplarımız Radyo D 104, Instagram, Facebook, X takip et. Bir de aynı zamanda hafta boyu, gün boyu Radyo D'yi dikkatli bir şekilde dinle. Belli mi olur? Belki de kazanan Radyo D ayrıcalığıyla her an sen olabilirsin. Hande Yener, Madrigal ikilisi. Ego ile burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

yaz mevsimi denince hani onsuz yaz mevsiminde popüler müzik listelerinde şarkısız düşünülemez. Demet Akalın bakalım nasıl bir projeyle bu yaz bizi karşılayacak, heyecanla bekliyorum. Onu geride bıraktık, tempoyu düşürmeyelim bu kez. Simge, geride bıraktığımız Nisan ayının tam 17'sinde bizlerle özel bir projeyle karşımıza çıktı. Ve kalpsiz bir serseri dedi. Bu kez akustik versiyonuyla. Burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. Radyo D.
3: Merhaba, ben Emre Fel. Radyo D, hayatın içinde. Her zaman seninle.

Beyler, 10. yıl dönümü Kırık Kalpler bizlerle buluşturdu bu özel proje albümünü ve aynı zamanda bu proje albümünün içeriklerinden biri de şu an Radyo D'de seninle tek başıma. Hadi dinleyelim.

Mengüç ve onu geride bıraktık. Radyo'da Top 20 listesi cumartesi 15, tekrarı pazar saat 12'de Fatih Uslu'nun sunumuyla radyonuzda. Bu hatırlatmanın ardından Melike Şahin, Diva Yorgun Radyo D'de.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Bir cinayet, unutulmuş anılar ve karmaşık bir evlilikle baş başa kalan bir çift. Hakan Yılmaz'la Ebru Cündübeyoğlu, Volkan Aktan'ın oynadığı Ölün Bizi Ayırana Dek bu akşam Sancaktepe sahnesinde tiyatro severlerle buluşuyor. İki perdelik oyunun yönetmen koltuğunda da Hakan Yılmaz oturuyor. Geçtiğimiz günlerde görkemli bir gala gerçekleştiren Sihirli Annem ekibi yeniden beyaz perdede. Dünya bütün perilerin varlığından haberdar olmuştur. Yaşanan karışıklıklar yüzünden periliçe sihir yaparak fanilerin hafızasını siler. Küçük perilerin eğitimi de artık dünyada değil, periler alemindeki periler okulunda verilecektir. Sihirli Annem Periler Okulu beyaz perdede izleyicisiyle buluşuyor.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Radyo D'de birazdan Göksel Alev Alev.

0: reklam.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Arabanı
3: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Alva'da.
4: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
5: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri. Sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
4: Türksel gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
6: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide?
10: Hangi kredi?
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.

0: Küpümü.
1: Hazırsanız zaman şimdi, mottolarını sizin belirlediğiniz Radyo D'de sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.
2: Sıradaki şarkı Yağmur'da şemsiye almayı unutanlara gelsin.
3: Radyo D, hayatın içi.

0: Radyo D'desiniz, herkese bir kez daha keyifli günler. Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Radyo D. Radyo D'de birazdan Sefo ve İrem Derici senden

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Reklam.
11: Radyo Tek.
12: Öncelikli yayın.
13: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
14: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
15: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
16: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
17: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
18: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
19: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Programları kaçıranlar varsa tekrarını radyoda.com adresinde yer alan podcastler bölümünden Stüdyo D başlığı altında dinleyebilir ve Radyo D 104 YouTube hesabından da görüntülü olarak izleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Mesela o isimlerden biriydi. Geçtiğimiz yıl konuğumuz olmuştu Bahadır Tatlıöz. Ahkam'la müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.
1: Saçına bir de gülüşüne yükseldim. Bir bakışa yoluna da gül serdim. İlacı bulunamadı bu derdin. Derdini sevdim.

0: Bıraktım zamansız bir seyre, ahtım göğe, denizlere.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Köpek balıklarında kemik bulunmaz. Köpek balıklarının iskeletleri kemiğe göre çok daha hafif ve esnek olan kıkırdak yapıdadır. Bu sayede suyun içinde daha az enerji harcayarak yüzebilirler.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo
3: T. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.394 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.54, euro 53.01'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.668, çeyrek altın 11.308 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Radyo T'de birazdan Emre Altuğ ve APO Serseri.

0: tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love is always
1: there. Reklam. Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
2: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
1: 40 bin mi?
2: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
3: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide?
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
7: lazım. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0549 204 0104'ten mesajlarınızı da biz aynı zamanda iletebilirsiniz. Ne şarkı ama, değil mi? Çiğdem Talu ve Zeynep Talu imzası taşıyor bu şarkı. Aynı zamanda da Melih Kibar da yine bu şarkıyı besteledi. Yaşar da tekrar hayat verdi bu şarkıya. Ve kulağı bizde olan Zeybek Lila'ya da buradan aynı zamanda selamımız olsun. Bu şarkı da ona gelmiş olsun. Sevdiğiniz yıldızları gün ortası Radyo D Ayrıcalı ile sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Kafa kırık, kalp yüksek. Ve bu albümde yer alan özel projelerden. Hayran, Sıla. Burada, Radyo D'de.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
3: Bir Evim, sizi düşünen Bir Evim.
4: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

0: herkese bir kez daha keyifli günler. Radyo D'desiniz ve bugün özel bir konuğumuz var. Bugün Radyo D'de 6 Şubat depreminde yarım kalan hayalleri, unutulmayan hikayeleri ve voleybolun kaybettiği genç evlatlarını yaşatmak için hayata geçirilen depremle unutmadıklarımız Voleybolun Unutulmaz Evlatları projesinin mimarlarından ve Voleybolun Unutulmazları Derneği'nin kurucusu Gülnur Özper Görgün hattımızın diğer ucunda. Öncelikle merhabalar.
1: Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum konu kaldığınız için.
0: Umarım iyisinizdir.
1: Evet, iyiyim. Şu anda Hatay Samandağ'dayım. Yarın parkımızı açacağız. Son derece hummalı bir çalışma içindeyiz. Ben de bir şekilde size bağlantı kurmaya çalıştım açıkçası. Böyle bir sesim bilmiyorum. O yüzden sormak istedim. Ne kadar net, o kadarını bilemiyorum ama.
0: Gayet net geliyor. Evet, evet. Gülnur Hanım, şimdi bugün hem Samandağ'da açılacak olan Anıt Parkı, hem depremde kaybettiğimiz sporcuların anılarını yaşatacak olan ansiklopediyi ve bu büyük vefa projesinin perde arkasını konuşalım diyorum. Eğer
1: tabii
0: hazırsanız.
1: Tabii
0: şimdi bu voleybolun unutulmaz evlatları fikri ilk kez nasıl doğdu? Bir bunu dinlemek isterim sizden, dinleyicilerimize de aktaralım. Bir de o ilk toplantı yaptığınız anda hangi duygulara hakimdiniz? Bizle paylaşırsanız çok mutlu olurum.
1: Elbette. Ben şöyle, bu depremden hemen önce, bir 6 ay kadar önce eşimle beraber bu bölgedeydim ve Hatay'a da uğradım o arada. Daha evvelden yapmış olduğum Voleybol Unutulmazları Ansiklopedisi'ni de kütüphanelerde imzaladım o arada. Fakat bu deprem haberini 6 Şubat'ta aldığım zaman da sabahleyin tabii ilk aklına insan, ya ben oralarda kimleri görmüştüm ve kimler vardı diye. Ve hemen kütüphanedeki insanları aradım, sorumlularını aradım. Onlar da daha çok olayın farkında değildi ve hani her şey yolunda dediler Gülnur Hanım. Sonrasında aklıma şey düştü, yani evet burada bir takım voleybol takımları var biliyorum, evet onlar Efeler Sultanlar Ligi'nde değil ama 2. ligde, 3. ligde, mahalli ligde bir takım takımlar var, acaba onlar nasıl, acaba onlar iyi mi diye başladı. Yani kendime, bilmiyorum, bununla ilgili bir sorumlu hissettim belki. Ve o bölgeleri iyi tanıyan voleybolcu arkadaşlarımı aradım. Federasyondan bir takım işte kulüplerle ilgili kime sorabilirim diye bağlantılar rica ettim. Ve işte ondan sonrasında işte her gün işte şurada şu adreste şunlar var, işte oraya yardıma gidelim gibi, bu 6 Şubat günüyle başlayan bir tür böyle sosyal medyada onlardan gelen olumlu ya da işte tabii ki tatsız haberleri de bir şekilde orada kamuoyu oluşturmak veya arkadaşlarımıza, voleybolcu arkadaşlarımıza yardım çığlıklarına karşılık verebilmek açısından böyle bir şeye giriştik. Fakat tabii bütün hani bu süreçte de şunu gördük ki bizim 56 tane voleyboldan kardeşimiz, bunun içinde antrenörler var, oyuncular var, yöneticiler var. Yani böyle tam 56 kişiyi 4 ilde biz kaybettik. Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Malatya'da ve Adıyaman'da. Adıyaman'da da biliyorsunuz Kıbrıslı çocuklarımız var ve kaldıkları, turnuva için kaldıkları otelin hemen altında kaldılar. Yine Malatya Belediyespor yine bir lojmanda kalıyor. Daha doğrusu lojman değil de otelde kalıyorlardı, lojman adı altında. Orada ve yine Rasmus Hatay Belediyespor, onlarda da böyle bir topluluk, yani katliam gibi ölümler vardı. Ve biz onların voleybolcu ablaları ve ablaları ve abileri olarak böyle bir konuya duyarsız kalamazdık. Şöyle ki, çünkü biz tabii ki voleybol camiası olarak işte bu haberleri aldıktan sonra bir takım destekler, şunlar bunlar, kulüpler, herkes seferber oldu belki ama o enkazın altından bizden yardım isteyen çığlıklara biz ne yazık ki gücümüz yetmemişti. Evet, yani çok muhteşem bir voleybol ülkesi olabiliriz belki, çok güçlü olabiliriz ama yani bu durumlarda yardımlaşma, STK anlamında bir gücümüzün olmadığını ben kendim fark ettim ve bundan sonrasında da yakın işte voleybolcu arkadaşlarıma dedim ki yani bir dernek kurmamız lazım, bir STK olmamız lazım. Böyle zor zamanlarda biz birbirimize destek olmamız lazım. Ve nitekim Voleybol Unutulmazları Derneği de bu olaydan dolayı 2023 Temmuz ayında başvurumuzu yaptık. Hepimiz eski voleybolcuyuz ama tabii daha güncel dönemde de voleybol oynamışlar var. Ve işte öyle 2024 itibariyle de çalışmalarımıza başladık pek çok alanda. Fakat asıl en önemlisi bizi buraya iten, daha evvelden de söylediğim gibi bir 5 ciltlik bir voleybol unutulmazları ansiklopedimiz vardı. Bu çocuklar da unutulmazdı. Bunları da unutturmamak adına böyle bir ansiklopedi çalışması yapmayı kendi adıma, onları ölümsüz kılmak için. Çünkü bir kitabın bir satırında, bir cümlesinde, bir paragrafında isminiz geçiyorsa bu bir ölümsüzlüktür diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda bu bizim bir vefamız olmalıydı bu çocuklara karşı. Fakat tabii şey çok zordu. Yani bu acılı insanlardan, ailelerden kimse, çünkü ailelerini, çok yakınlarını da tabii kaybetmişti. Onlardan işte fotoğraflar, bilgiler, bazılarının evleri yok olmuş, bazılarının işte aileler bir yerlere göç etmiş ve tekrardan eski şeyi yaşamak. Yani yaklaşık herhalde bir bunu nasıl yapabilirim diye önce düşündüm. Yani hem yapmak istiyorum hem de bir taraftan da onları üzeceğim için, tekrarlatacağım için böyle şey yapıyordum, endişe ediyordum. Fakat sonra şunu düşündüm. Ben bu voleybol unutulmazları ansiklopedisini yaparken 188 tane vefat eden voleyboldaşımızı daha evvelden tanıtmıştım. O zaman onların aileleri, torunları veya işte çocukları o zaman bana o kadar mutlu oldular ki, yani öyle bir enerjiyle geldiler ki, yani Gülnur Hanım, hani iyi ki böyle bir şey yapıyorsunuz. İyi ki bizim ailemizi, çocukları, şey babamızı, bana işte dedemi tanıttın bana. Yani çok olumluydu ve ben bütün cesaretimi toplayıp 24 Ocak'tı galiba 2024 yılı, hem kendimi tanıtam hem de bu projenin tamamen bir gönüllü, bilabedel olduğunu anlatam, hem de daha evvelden yaptığım şeyden de biraz bahsederek ailelerin telefonlarına ulaştım. Ve onlara işte istediğim bilgiler, tabii onlardan kimisi hikaye gibi geldi, kimisi CV gibi geldi, tabii onların derlenip toparlanması, fotoğraflar. İnsanların evleri gittiği için belki işte cep telefonunda, sosyal medyalarında kalan fotoğraflar, yani belki bir ansiklopedi yapmak için bir yeterli, hani dijital olarak işte çözünürlükte ürünler değildi belki onlar, ama biz işte tamamen yine gönüllü, bizim aynı kadro, benim voleybol unutulmazları ansiklopedisinin kadrosu, editörümüz İzzettin Çalışlar, tasarımcım Aykut Genç, yine bütün tişleri düzelten, onları derleyen, toparlayan sevgili Devrim Doğan, yine düzeltiyi yapan Atıf abi, Atıf Tezerten ve Suzan Serimkum, onu da daktilo diyorum çünkü bütün o bazıları da sesli mesajlar yollayabildiler. O olayın, onların toparlanması çok zor bir süreçti. Aynı zamanda anılar da rica ettim ben. Anı yazmak isteyenler olursa yakınlarından diye, arkadaşlarından diye. Yani amacımız tamamen o çocukları, hani belki 5 yıl sonra, evet aileleri belki hatırlayacak, bir isim olarak hatırlayacak belki yakınları da. Ama böyle bir eserde onları unutulmaz kılmaktı açıkçası yola çıkış. Yani çok biliyorsunuz, her şeyi çok çabuk unutuyoruz. Böyle çok hafıza olarak çok güçlü bir topluluk değiliz. Ama böyle bir arşiv çalışması, böyle bir çalışma ile bu çocukları daha kalıcı kılmak istedim. Ve şu anda işte 352 sayfalık bir ansiklopedi yaptık. Dediğim gibi, yani bu ekip, onlara şükran doluyum açıkçası. Benimle beraber oldukları için ve böyle bir işi yaptıkları için. Tabii ki bütün dernekte yine bu yönetim, denetim, disiplin kurulu üyelerimiz. Çünkü her biri de aynı zamanda bu çalışmayı çok olumlu yönüyle destekledi. Ve tabii ki en başta hani bunu bana güvenip, bu çalışmaya güvenip, bu projeye inanan ve bunun gerçekleştirileceğini düşünen aileler en önemlisi. Bu ansiklopedi ile ilgili bölüm bu kadar. Ben tabii hani düğmeye basınca çok böyle konuşuyorum. Çünkü çok hem heyecanlıyım hem çok da duygu dolu bir
0: Hayır kesinlikle. O kadar güzel ifade ettiniz ki öncelikle ben size teşekkür ediyorum. Bir de ayrıca bu anlamlı vefa projesi için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hem dinleyicilerimiz adına hem Radyo D ailesi adına. Bazı sorularım olacak size.
1: Tabii,
0: mesela
1: tabii.
0: Bir de aynı zamanda açılışı gerçekleştirilecek olan bir anıtımız var.
1: Anıt Park.
0: Evet, anıt parkımız var.
1: Onu da şöyle anlatayım.
0: Mesela aslında ben orada şeyi sormak istiyorum. Bir detay var orada.
1: Tabii.
0: Mesela parkta yer alacak olan o anıt duvarı tasarlarken özellikle vermek istediğiniz duygu mesela.
1: Şimdi şöyle, aslında ansiklopedide de, anıt duvarda da, parkın içine girdiğinizde de her yerde bir şekilde rüzgar güllerini göreceksiniz. Biz aslında hani vefat edenler olmuş olsa bile, yani çocuklarımız, kaybettiğimiz çocuklarımız olsa bile, biz aslında biraz da yaşama atıf yapmak istedik. Neden? Çünkü rüzgar gülü rengarenktir, canlıdır, rüzgarla beraber döner, daha hızlı estiği zaman daha da hızlı eser. Onları orada, evet belki isimleri duvarda kazılı olacak ama o anıt parkın içinde iki tane biz voleybol sahası yaptık. O voleybol sahalarında belki yeni gençler, hem kız filesi var hem erkek filesi var. Araları hiç böyle duvarlar veya fileler koymadık. Daha özgür. Çünkü bizim voleybol oynadığımız dönemlerde de biz de sokaklarda ip gerdik oynadık. Ne bileyim işte yazlıklarda oynadık. Dolayısıyla o parkın içinde aslında bir sosyal, yani sporun iyileştirici gücünü orada yansıtacağız. Ama bir taraftan da sadece çocuklarımızı, vefat eden çocuklarımızı orada ansiklopedinin içinde anmak değil, aynı zamanda da o duvarda da, anıt duvarımızda da onların isimlerini ölümsüz kılmak istiyoruz. Parkın aslında hani kapısından da dahil olmak üzere içeri girdiğiniz anda sizi bir voleybol sevgisiyle kucaklayan bir kız, bir erkek çocuğu var. Onlar o karşılıyor sizi içeriye baktığınız zaman da. Topa sarılmışlar. Çok böyle büyük bir voleybol topuna sarılmışlar. Bu çocukların hepsi geçti. Tıpkı bizler gibi. Ama o sevgiyle beraber işte yine ya bir turnuva da vardı ya işte belki iki gün sonra maçları vardı. Hayatlarını işte bu deprem nedeniyle kaybettiler. Aslında bizim orada yaşımı hani böyle tabii ki hani üzgünüz, tabii ki çok çocuklarımızı kaybettiğimiz için, bu kadar ismi, bu kadar voleyboldaşımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüz ama aynı zamanda da geleceğe de baktığımız zaman da umutluyuz. Çünkü orada yeni fidanlar yetişebilir, yeni voleybol sevgisiyle. Bir de hani az önce de söylediğim gibi sporun toplayıcı, iyileştirici bir gücü var. Voleybolda özellikle burada çok yoğun. O parka gelen aileler zaten şu anda bunu Hatay'da Samandağ ilçesinde Samandağ Belediyesi ile beraber yapıyoruz. Oraya gelen aile belki işte pikniğe gelir gibi parka gelecek. Belki aileler ağaçların altında veya işte oradaki oturma gruplarında belki piknik yaparken küçük çocuklar oyun parkında oyun oynayacaklar. Belki gençler kalkacaklar voleybol sahalarında maçlar yapacaklar. Belki anneler babalar da, onlar da belki eşlik edecekler. Ve yürüyüş alanı var. Yani onlar için de aynı zamanda orası bir sosyal bir alan, bir nefes alma alanı. Yani biz biraz böyle düşündük. Sadece böyle hani orayı böyle bir matem alanı, bir anıt tam dışında aslında orayı yaşanabilir kılmak istedik. Yani vefatlarla beraber hani bir matem alanı olmamalı orası. Çünkü hani düşüncemizde onları yaşanır kılıyoruz ve işte o rüzgar günlerine de onların yaşamlarına atıf yapıyoruz aslında.
0: İyi ki varsınız, iyi ki de o atıfı yapıyorsunuz. Şimdi bir sorum daha var. Mesela sizce kaybettiklerimizi yaşatmanın en güçlü yolu ne diye sorsam peki?
1: Valla bizim aslında yola çıkışımız da yani Voleybolun Unutulmazları Derneği. Aslında biz hep şunu anlatmaya çalıştık. Biz bugün çok büyük bir kurumda, çok güçlü bir mevkide olabilirsiniz. Veya dünyanın en muhteşem smaçörü olabilirsiniz. En parlak yıldızı olabilirsiniz. Ama gün geliyor, gün geldiğinizde eskiyorsunuz. Yani o ışıltılı zamanlar, o ışıltılı parlak yıldızlı zamanlar geçiyor. Etrafınızdaki o şahane perde bir yerden sonra daha azalıyor. Kendi kendinize kalıyorsunuz ve aslında burada galiba bizim vefa duygumuz biraz eksik veya bizim derdimiz aslında unutulmaz olanları da unutturmamak ve unutulmaz kılmak. Bunu nasıl yaparsınız? Aslında tabii ki hani belki yakın çevresi sohbetinde vesaire bunu anlatıyordur. Ama yaptığınız, bıraktığınız çalışmayla, bıraktığınız ansiklopediyle, bıraktığınız kitapla. Çünkü gelecek tarafından, gelecek insanlar, gelecek nesiller tarafından da okunur. Bir şekilde birisi merak eder. Ya bu duvardaki ismi olan kişi kimdi acaba? Yani bunlar buraya yazmışlar ama. Yani bilmiyorum tabii. Hani ben biraz öğretmenlik de var Serde. Onun için hani merak eden çocuk ve hani biraz daha benim buradaki hani Voleybol Unutulmazları Derneği'nin de hani amacı biraz hani unutulmaz olanları unutulmaz kılmak. Biraz yolumuz böyle diye düşünüyorum.
0: Peki, peki o kaybettiğimiz, onları da rahmetle anıyoruz, o genç voleybolcular bugün bizi duyabilseydi sizce en çok neyi bilmek isterlerdi?
1: Ah, onu hiç düşünmedim. Neyi bilmek isterlerdi? Ya bence onlar şimdi yarın biz burada Kıbrıs'tan yaklaşık 15 aile geliyor.
0: Evet.
1: Efendim, farklı illere dağılan çocukların aileleri var. Onlar da geliyor. Bu 56 çocuğun 31 tanesinin ailesi burada olacak. Yani burası aslında kolay bir gün olmayacak. Duygu yüklü bir gün olacak. Ve eminim ki o çocuklar bir yerlerde olacaklar. Yani o parkın açılışında bizimle beraber olacaklar. Ben öyle hissetmek istiyorum. Zaten hemen o anları düşününce böyle böyle bir düğüm oluyorum, bir duygulanıyorum açıkçası. Eminim onlar da bizimle burada olacaklar ve mutlu olacaklar.
0: Peki.
1: Yani isimleri, aileler tabii belki hep beraber ağlayacağız. Biz çünkü ansiklopedi yaparken inanır mısınız? Hani bir kere değil, iki kere değil. Yani her seferinde düzeltiden sonraki her seferinde. Hatta bu işte açılış konuşmamı yazıyordum geçen gün. Yani insan kendi yazısına oturur ağlar mı? Yani öyle çok duygulu bir durum. Ve ne yazık ki yani ülkemizde veya işte hani dünyada belki örnekleri vardır ama biz unutan bir topluluğuz. Hafızayı diri tutmak önemli ve bu çocuklar da aslında bu nedenle bence mutlu olacaklar. O ansiklopediyi o aileler ellerine aldığında her bir satırında, her bir cümlesinde, her bir fotoğrafta öyle bir duyguyu yaşayacaklar. Ve o çocuklar yani evet kayıp gittiler elimizden ama aslında hep canlı kalacaklar. Ben öyle hissediyorum.
0: Ne güzel sembolize ettiniz. Peki böyle o bölgede tek bir cümle bırakma şansınız olsa gökyüzüne ne demek isterdiniz Samandağ'da?
1: O bölgede ben unutulmadınız derdim. Biz sizi unutmadık evet. Demek isterdim. Çünkü biz aslında sadece bu çocukların 4 ilde vefat ettiler bu çocuklar. Biz Hatay'la başladık.
0: Evet.
1: Bunun dışında Adıyaman var. Kahramanmaraş var ve Malatya var. Bizim bu illerde de aynı bu çocuklarımızın adına bu anıt parkları yapacağız. Ve oraları canlı mekanlar haline dönüştüreceğiz. Yaşayan mekanlar haline dönüştüreceğiz. Kullanılabilir mekanlar haline dönüştüreceğiz. Ve dolayısıyla onların unutulmadıklarını kulaklarına fısıldamak isterdim. Ve aslında hiç kimse, tabii bu aslında yaşayan insanlar için de geçerli. Değerli olanı bence unutulmaz kılmak gerekiyor. Bu nedenle belki onu söylerdim gökyüzüne.
0: Bu vefa projesi için dediğim gibi ne kadar teşekkür etsek az. Peki bugün bizi dinleyen ailelere, genç sporculara ve tüm Türkiye'ye vermek istediğiniz en güçlü mesajı alabilir miyim sizden?
1: Şimdi şöyle, ben hep şunu söyledim başından beri. Voleybol Unutulmazları Ansiklopedisi de depremle unutmadıklarımız, voleybolun unutulmaz evlatları ansiklopedisi, daha evvelden yapmış olduğum Kahramanlar Ölmez kitabı da aslında tamamen gönüllü, tamamen bilabeder. Yani hani yaşamda şu anda her şeyin parayla ölçüldüğü bir, maddiyatla ölçüldüğü bir şeydeyiz ya. Aslında herkes, her kurum, her spor kulübü veya işte bankasından, okulundan fark etmez. Bence geçmişine sahip çıkmalı. Bir şekilde bunun ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Umarım ki bunlar bir örnek olur. Bizim yaptıklarımız bir örnek olur. Bundan sonra başka STK'lar, başka kurumlar, kuruluşlar böyle bir şeyleri yapmak için bunlar yaptı. Çünkü biz bunu gerçekten tamamen ve tamamen hani gönüllü olarak yaptık. Bunu biz başardık, ben siz de başarırsınız demek istiyorum. Ve tabii ki burada şimdi unutmadan geçmemek lazım. Burada özellikle Samandağ Belediyesi bu anıt parkın içinde. Yani onlar da bize omuz vermeseydi, bu projeye inanmasaydı bu burası olmazdı. Yine aynı şekilde bizim Voleybol Unutulmazları Derneği'nin değer ortağı Aksa Sigorta ve tabii ki Yavuz Ölken, o da voleybol kökenlidir kendisi. Ve onlar da bize bir omuz vermeselerdi, bir destek vermeselerdi, bu bizim için çok zordu. Yine Aromsa var, bu projeye inanan. Yine Pegasus Hava Yolları ve Turkuaz Tasıl. Bir şekilde tabii ki mutlaka arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz ama en önemlisi bu insanların da böyle bir sosyal sorumluluk projesine inanması ve onların da elini taşın altına sokması bizim için çok kıymetliydi. Demek ki hani ben inanıyorum ki hala iyi insanlar var, iyi projelerde onlar da bir şekilde destek veriyorlar. Ben galiba en son söz en güçlü olarak bunu ifade etmek biraz uzun oluyor. Biraz
0: yok olur mu? Biz ya. De Radyo D ailesi evet. olarak ve Radyo D olarak Demirören Medya Grubu olarak sesimizi umarım gerekli mercilere, gerekli yerlere duyurmuş olduk. Sizin sesinizi de böylelikle dinleyicilerimize iletmiş olduk.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten destekleriniz için, konuk ettiniz. Ne kadar çok görünür olabilirsek bu anıt parkları açıkçası o kadar çok devam edebiliriz. O yüzden hani gücünüz, desteğiniz mutlaka çok önemli, çok değerli. Önemsediğiniz için de teşekkür ediyorum ama sanıyorum bu bir ilk. Evet. Biz bir ilki başarıyoruz. Belki sonrasında daha farklı, dediğim gibi, kurumlar, kuruluşlar devamını, çok daha güzellerini yapabilirler. Ama önemli olan sahip çıkmak geçmişine ve değerlerine sahip çıkmak.
0: Sizler de bizimler için çok değerlisiniz. Bu arada Voleybolun Unutulmaz Evlatları Projesi'nin mimarlarından Voleybolun Unutulmazları Derneği'nin kurucusu Sayın Gülnur Özfer Görgün'ün değerli düşüncelerini aldık. Hani bazı insanlar aramızdan ayrılıyor ama isimleri, hayalleri ve bıraktıkları iz asla silinmiyor ve bugün de Radyo D'deydi kendileri. Sayın Gülnur Özfer Görgün'e bu anlamlı vefa projesi içinde ayrıca hem dinleyenlerimiz adına hem de Radyo D ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Değerli düşüncelerinizi bizlerle paylaştınız. Çok teşekkürler.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar, başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Hanımlar, beyler, kulağınız burada olsun. Yeni saatle beraber sevdiğiniz yıldızlar müziğin ve eğlencenin frekansında size eşlik etmeye devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Radyo D.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Römork veya yarı römork çeken araçlar dönüş yaparken geniş alan kullanmalıdır. Ani ve dar dönüşler aracın devrilmesine neden olabilir. Bu nedenle sürücüler manevra sırasında hızlarını azaltmalıdır. Trafik güvenliği için dikkatli sürüş şarttır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo
4: D. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Mükemmel uyum, ufak yaratan yayıncılık.
1: Reklam.
2: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort, Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kal-

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bein Star koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık Bein Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
2: yatırım. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya, işte ufak eğimli, her yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya. Ankara

0: Servis.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB.

0: Radyo Te. Kamu spotu.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Nejat'la ilgili her şeyi bilirsin.
1: Nejat'ın elindeki koz merak konusu.
0: Ne var Nejat'ın elinde?
1: Ebu'dan abine anlamlı soru.
2: Azra gelse affeder misin?
3: Serhat hayır. Beni biraz olsun seviyorsan yapma hayır.
1: Serhat'tan Zeynep'e kararlı sözler.
4: Sen hayatımdaki her şeyden daha çok seviyorum. Ben artık sır istemiyorum hayatımda.
1: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Hülya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
8: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
9: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
10: Yataş'la mutlu uykular.
11: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
12: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
13: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan

0: fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Umran Oto Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.

geldik programın sonuna. Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Ama şimdilik bana ayrılan vakti sonuna geldim. Yeni saatle beraber ve hafta sonu tatiliyle sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları ve size hafta sonu tatilini hazırlayacak şarkılar burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Keyifli günler herkese. Duvarlar.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

Papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm, bir insanı ancak bu kadar güzel kaldırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm, kendini ancak bu kadar güzel

Tut elimden yürü benle, kapat kulağını sen de, kim ne söylerse dinleme, ben sana hasretim.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Bir cinayet, unutulmuş anılar ve karmaşık bir evlilikle baş başa kalan bir çift. Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Volkan Aktan'ın oynadığı Ölün Bizi Ayırana Dek bu akşam Sancaktepe sahnesinde tiyatro severlerle buluşuyor. İki perdelik oyunun yönetmen koltuğunda da Hakan Yılmaz oturuyor. Geçtiğimiz günlerde görkemli bir gala gerçekleştiren Sihirli Annem ekibi yeniden beyaz perdede. Dünya bütün perilerin varlığından haberdar olmuştur. Yaşanan karışıklıklar yüzünden periliçe sihir yaparak fanilerin hafızasını siler. Küçük perilerin eğitimi de artık dünyada değil, periler alemindeki periler okulunda verilecektir. Sihirli Annem Periler Okulu beyaz perdede izleyicisiyle buluşuyor.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo T.
2: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya'dayız. Kutlama etkinlik programı saat 20. Atatürk Anıtı önünde buluşma saat 20.30. Alanya Kent Konseyi ile Fener Alayı yürüyüşü saat 21.30. Eski Alanya Belediye Binası arkasında Ceza Konseri. Gözü görmüyor hep sus. Takipteler ses etme sus. Bir 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte Alanya'da kutluyoruz. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Hani.
3: Hani çok sevmiştin, hani sen beni. Ay ay ay ay, ne değişti söyle dünden beri.
4: Reklam. Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort, Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista, forever, love is always
5: there. Reklam. Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong, ding dong. Durmadan kargo geliyor.
6: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
5: 40 bin mi?
6: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Reklam.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo D.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
1: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
5: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Pilot garaj, oto
8: ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Biz

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.355 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.54, euro 53.01'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.667, çeyrek

0: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
1: Reklam. Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Günaydın Kılçık Hocam.

0: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
2: Pilot Garaj Loto Ekspertiz.
3: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
4: Hem de hiç para vermeden.
5: Abonelik de yok. Aidat da yok.
3: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Edirne Kapı Zincirlikuyu, Sefaköy Avcılar, Beylikdüzü Büyükçekmece, Bahçeşehir Mahmut Bey, Bayrampaşa İstoç güzergahları aralıklarla etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Ataşehir Üsküdar, Kavacık Sancaktepe hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de yavaş ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
3: Dolu dolu ağladım, çok dolu dolu.
2: 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmio'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Emre Fel, Bir Güldün.

0: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, Bu Bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri Maksimum Kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankkart Mobil'den, Bankkart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankkart, seni düşünür o.

0: Reklam.
1: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
2: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.340 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.54, euro 53 liradan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.667, çeyrek altın 11.306 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Emre Altuğ ve APO. Serseri.

0: Reklam.
1: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel LED gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
2: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2.000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
7: MediaMarkt,

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor, delisin.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın En Sosyal hesabından yapılan açıklamasına göre doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvurular bugün sona erecek. Van, Hakkari ve Muş'ta kış ve ilkbahar dönemlerinde etkili olan yağışlarla barajlarda doluluk oranı üst seviyeye yükseldi. Bazı barajlarda ise kontrollü su tahliyesine başlandı. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin raporuna göre Avrupa'da Mart ayında yolcu sayısını en çok artıran havalimanları oldu. İstanbul'u sırasıyla Londra, Barcelona ve Madrid takip etti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, lig şampiyonluğu kutlamalarında Barcelona sokaklarında Filistin bayrağı salladığı için İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz tarafından eleştirilen Fas kökenli İspanyol milli futbolcu Lamine Yamal'a destek verdi. Sanchez, bu davranışın Filistin'le dayanışmayı ifade ettiğini belirterek, bu da onunla gurur duymamız için başka bir sebeptir ifadelerini kullandı.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 24 derece. Ankara açık güneşli 20, İzmir sağanak yağışlı 28, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Trabzon gök gürültülü yağışlı 16 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
2: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: İleride çok iyi okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
5: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.
6: 31 Mayıs'a kadar Garanti BBVA Mobil'den 2000 TL ve üzeri katkı payı ile ilk defa başlatacağınız çocuklara BES sözleşmesi veya mevcut çocuklara BES sözleşmenizde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri katkı payı artışına bir çekiliş hakkı kazanın. 150 bin TL değerinde Jolly Tour hediye çeki, MacBook Neo, iPad Air veya Apple Watch kazanacak 19 kişiden biri olma şansını yakalayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
7: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, sigortam Net.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas. Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: geldi. Opet'in arkadaş. Bir mutluluk getir. Bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Xiaomi 17, 12'ye 512 GB akıllı telefon tüm renkler 69.999 lira. Samsung 245 ekran, 4K Ultra HD Smart TV 104.999 lira. Üstelik bu televizyonu satın alanlara Samsung'dan S-Wallet'a tanımlı 8.000 lira hediye para vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com. Konda.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın.
4: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: Reklam.
6: Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan.
7: İrfan Aslanhan.
6: O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: oynat, oynat, oynat, oynat. Selam, selam, selam, selam, selam.
1: Radyoda deliler dalıyara, hep bu konuya sarmış, yayında deliler.
0: Vallahi İstanbul'da öyle güzel bir hava var ki yani. Tam dadalayacak hava var. Sizde de öyle oluyor mu, böyle güzel havalarda insanın dadalıyası geliyor yani? Selam, ne haber, nasılsınız? Ya siz hayırdırsınız, neredesiniz? Alo. Efendim biliyorsunuz burası Türkiye'nin en değerli dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar tıka basa değerli doluyuz. Ben de 17-20 saatleri arasında değdirmeye geldim radyonuza. Sizler de Türkiye'nin 104.0 Radyo D'sine hoş geldiniz. Nereden başlasak? Nereden? Bugün haftayı kapatacağız. Böyle cumartesi, pazar yokuz. O yüzden... Bugün fazla fazla makinenin tuşuna basın efendim. Evet, fazla fazla. İki gün yokmuşuz gibi kullanın, sömürün, parçalayın makinayı. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Hemen Instagram'ı da açayım. Instagram'da gaza geldim bugün. Arka arka fotoğraflar koydum hikayeme, gördünüz. Herkes, ay ne güzel fotoğraflar, alevler geliyor, kalpler fışkırıyor oradan falan. Onu post atayım diyorum hepsine. Vallahi zamanım yok. Yani Instagram'ıma bir şey koymaya şeyim yok. Zamanım yok. Ne güzel, ben de biliyorum böyle. Koyayım böyle, her gün bir şey koyayım Instagram'ıma. Vallahi her gün. Ama yok, zaman yok işte. Ne dertlerle uğraşıyoruz bir bilseniz. Hiç oralara hiç zaman kalmıyor. Aygül'üm bugün sabah gördüm değil mi ben, bir tweet atmıştı. Çok hoşuma gitti Aygül Aydın'ım. Diyor ki kimseye anlatılmayan dert çabuk geçer. Kimseye anlatılmayan neşe ise kalıcı olur diye. İçten içe bir neşelerimiz de var, dertlerimiz de var ama bak bu laf çok güzel. Kimseye anlatılmayan dert çabuk geçer. Kimseye anlatılmayan neşe ise kalıcı olur diyor. Gerisini varın siz düşünün be. Vallahi. Böyle mutlulukları falan paylaşıyorsunuz, nazar değiyor söyleyeyim bak. Bir de bazı dertlerimiz var. Sıkıntılar var. Herkesin var, yalnız değilsin yani. Anlatma ki çabuk geçsin.

0: Ya kendimize gelmeye bir müsaade etsinler. Evet ya. 0549-204-0104 efendim, Türkiye'nin en uzun soluklu delirme seansı 17'den 20'ye. Nerede? Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo D'de. Sizinle bir bakayım şöyle sesiniz nasıl duyuluyor. Nerede başlayalım?
1: İrfan abi, seni çok özledim.
0: Canım geldim.
1: Gaziantep'te.
0: Gaziantep selam olsun. Bakayım öyle başka neler var. Merhabalar.
1: İrfan abi, ben Ali. Ben bu hava durumunu anlamadım. Bir yağmur yağıyor, bir sıcak gösteriyor.
0: Oh canım benim. Evet, vallahi aptal olduk. Bir yağmur, bir sıcak. Ne oluyor böyle ya?
1: Adana'dan selamlar.
0: Ha, sen de Adana'da mısın?
1: İyi bayramlar, ellerinden öperim.
0: Ay kurban olayım ya.
2: İrfan!
0: Canım!
2: Gelin huzurluyum. Çok sıcak.
0: Dadalayacağım. Radyonun kolonlarından bir serinlik yollayacağım sana. Bak. Radyo değil, klima sanki yani. Klima. Daha dur, bunlar iyi günlerimiz. Vallahi sevdiğin yani El Ninosu, Bel Ninosu, ondan sonra ne Ninosu varsa geliyormuş yaz sıcaklarında. Söyleyeyim. 0549-204-0104. Radyomuzun WhatsApp numaraları... Efso mu? La la la la la la la la la la.
3: İrfan hoş geldin.
0: Hoş buldum.
3: Hadi bakalım, haftanın son gününde iyi yayınlar diliyorum. İzmir yine bugün çok sıcak.
0: Çok sıcak.
3: Ve trafik yine çok kalabalık. Cuma trafiği çok saçma trafik.
0: Fena bir trafik.
4: Hoşgeldin.
0: Geldim canım benim.
4: İfanım, bütün ninolar gelmesin vallahi, yanıp ölürüz biz.
0: Bütün ninolar gelmesin vallahi, ninolar. Ninolar. Bu yaz geliyormuş o ninolar. Neydi, bir şarkıcı vardı. Ananı ninolar ye ye. Konumuz bugün çok güzel arkadaşlar. Ne biliyor musunuz konumuz? Ortalığı karıştıracak bir konu. Konumuz seven insan. Seven insan. Genelliyoruz efendim. İçinden neyi çıkarırsanız artık. Yani seven insan ne yapar? Seven insan ne yapmaz? Seven insan ne yapsın istersiniz ya? Konumuz dediğim gibi çok geniş bir konu. Nereye çekerseniz artık oraya çekiştirin konuyu. Seven insan. Bugün seven insanı çekiştireceğiz yayında. Sizler 0549-204-0104'e seven insanla alakalı sesli mesajlar yollayacaksınız. Bakalım şu seven insan nasıl insanmış? Ne yapmalı seven insan? Çevrenizde, ailenizden birisi olabilir, arkadaşınız olabilir, sevgiliniz, karınız, kocanız olabilir. Seven insan bunu mu yapar İrfan deyin, yollayın bana. Bunu mu yapar? 0549-204-0104'e. Ben de bir reklama doğru gideyim. Canım benim hoş geldin.
5: Hoş geldin abi, ne haber?
0: İyiyim. Sizden ne haber? Bir sürü de haberlerimiz var. Getirdim hepsini efendim.
6: Arada bakara var.
0: Her şey var.
6: Ağlama var.
0: Var.
6: Gülme var.
0: Gülme var.
6: Kusma var. Her şey var.
0: Her şey var bu programda. Ben şimdi reklama gidiyorum. Reklamlardan sonra geliyorum. Seven insan Radyo D'ye mesaj atmaz mı? Seven insan bir nokta dahi yollamaz mı? Efendim. Nedir bu seven insan? Yolla gelsin, geliyorum.
7: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549-204-0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
8: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Ağır vasıta sürücüleri uzun yolculuklarda belirli aralıklarla dinlenmek zorundadır. Yorgunluk, dikkat kaybına ve reflekslerin zayıflamasına neden olur. Bu durum kazaların en önemli sebeplerinden biridir. Dinlenme sürelerine uyulması hayati önem taşır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo Tek.
4: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
5: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Dijital Migros gelsin sana. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Kaan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: İnşallah ben bugün kimsenin ağzını yırtmam. Hadi bakalım. Hadi bakalım.

0: Çilem daha dolmadı mı?
1: Daha dolmamış
0: bu vaziyetler hayır alam. Dilde durdum düşündüm
1: yine niye beni buldu
0: eziyetler. Aklımı nerede düşürdüm
1: bu vaziyetler hayır alam.
0: Aklını düşürenler burada mı arkadaşlar? Burası Radyo D. Eğlence başladı. Akşamın trafik gazinosu burada efendim. Sizlerle 0549-204-0104. Müthiş de bir trafik var İstanbul'da. Vallahi böyle cincik gibi bir trafik yemin ediyorum ya. Şıkır şıkır. Böyle arabadan inmelik, böyle masayı kurmalık bir trafik. Herkes toplanmış sanki düğün var yani. Bu ne bu? Bu İstanbul'daki trafiktekiler niye toplandınız? Ne oluyor ya? Bu kalabalık nedir? Efendim konumuz çok güzel bir konu. Seven insan. Eyvah eyvah. Neler var neler. Ama onun öncesinde dün bir konu işledik biliyorsunuz. Esenyurt'ta sürekli bedava tıraş olan bir şahıs. Berber bir daha gelme, seni bedava tıraş etmeyeceğim dediği halde dükkanı basıyormuş. Bedavaya tıraş oluyormuş. Sonra adam kapıyı kilitlemiş berber. Bir daha seni almıyorum diye. Bu sefer akrabalarını toplamış. Berberi basmışlar. Dün bunu işledik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ya zorla tıraş ettirmek istiyor. Keseceksin. Beni keseceksin bugün. Ya bak, yanıma al ne olur. Bak şuramı al yeter. Sakalımı al ne olursa. Bir sakalım. Bak. Zorla tıraş hiç görmedik. Hatta şaşırdık dedi böyle bir şey mi olabilir. Eve gittim Instagram'ı açtım. Bir berber dinleyicimiz hanımefendi bana destan yazmış. Diyor ki İzmir'de kendisi kuaförü var hanımefendinin. Bir kadın özellikle aynı bu şekilde 3 yıldır geliyor. Her seferinde eksik para veriyor İrfan diyor. Ve mesela kesiyorum beğenmiyor. Ertesi gün bir daha geliyor bir daha kestiriyor yaptırıyor. Boyatıyor falan. Ve neler çekiyorum ben bunu nereye şikayet edebilirim değil mi? Dedim ki CİMER'e şikayet edeyim. Allah'tan bu akrabalarını toplayıp dükkanı basmıyormuş hemen. Diyor ki vallahi haberi duyunca diyor dua ettim ya Rabbim bu akrabalarını toplayıp iyi dükkanımı basmıyor hani bu onun gibi. Dedim beterin beteri var. Ya böyle bir şey olsaydı? Ya kadın en ufak bir şeyde ya işte kaşını aldıracak diyor ki vallahi diyor bir cımbızla diyor evde kendi alabilir diyor. Bir tane çıkmış yanda bir kaşı diyor onu bile gelip bana aldırıyor. Yani bıktım artık diyor, yıllardır bıktım diğer müşterileri de tanıyormuş kendisini. Hatta o geldiği zaman müşterilerim kaçıyor diyor. Böyle bir mağduriyet var sevgili dinleyenler. O kişi eğer dinliyorsa bir daha yaparsa bu sefer ben yayından açıklayacağım kim olduğunu. Utandırmamız lazım. Mağdur bir vatandaş var. Biliyorsunuz biz mağdur vatandaşlarımızın yanındayız her zaman. Bir dahakine ismiyle fotoğrafıyla. Hani vallahi hanımefendi beni CİMER gibi gördü bana şikayet ediyor ama...

Ya Kenan abi, İrfan şu mikrofona bir üfle de serinleyeyim diyor yani. Bir dakika dur, sesi açar mısınız radyonuzun sesini? Serinleme geldi mi? Hohlayayım mı biraz da? Hohlayayım biraz. Hohlayayım. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: Ya dedim ki seven insan bir nokta koyar. Harbiden nokta koymuş Selim ya. Ha noktayı koymuş, bir de nokta diye de yazmış yani. Hani ne kadar sevdiğini daha iyi anlayayım diye. Yok mu birader sen, anla
1: şu halimi. Merhaba İrfan abi, İstanbul'dan selamlar. Ben Ayşenur. Evet. Senden tek isteğim bizi böyle efkarlandıracak güzel arabesk parçalar çalman.
0: Eyvah eyvah. Dur. Ayşenur, trafik var, millet yanıyor sıcaktan. Ne arabeskinden bahsediyorsun? Kurban olayım. Ya bu hayat yeteri kadar arabesk değil mi acaba? Yani hayat arabesk. Vallahi bak az önce bir haber gördüm. Nerede? Açsanıza arkadaşlar. Al ben seni arabeske bağlayayım şimdi. Hayatın ne kadar acı olduğunu anla, o yüzden eğlenmene bak. Boş ver ya. Boş ver. Ayşenurcuğum, bizim bir felsefemiz var burada Radyo D'de. Zaten yeryüzünde, dünyada insanlar kafayı oynattığı için biz de diyoruz ki radyomuza gelin, biraz da vücudu, göbeği oynatın diyoruz yani. Evet. Heh, geldi. Manisa'da kalp krizi geçiren bir arkadaşına ilk müdahaleyi yapıp hastaneye götüren kişi acil servisin önünde arkadaşını beklerken fenalaşıyor efendim. Ve iki arkadaş da hayatını kaybetti bugün. Yani bu hayat daha ne kadar acı olabilir? Daha ne kadar arabesk olabilir? Ne kadar hüzünlü olabilir? Yani bakın, arkadaşınız kalp krizi geçiriyor. Ona müdahale ediyorsunuz. Hastaneye götürüyorsunuz. Acil servisin önünde siz de dayanamıyorsunuz. Fenalaşıyorsunuz ve siz de hayatınızı kaybediyorsunuz. Böyle acımasız bir hayat. Bugün eğlendik, mutluluk, huzur yanımıza kar. Yarın ne olacağımız belli değil.
1: Abi o zaman senden roman havalarını bekliyorum yani. Madem hep efkarlandırmıyorsun bizi, roman havası çalırız o zaman.

0: Ne çalayım sana? Dur bakayım şöyle. Roman yapacağım ya valla. Her gece biliyorsunuz Instagram'da görüyorsunuz. Ben roman yapmıyorum. Roman yazıyorum her gece. Yemin ediyorum. Ben sahnede her gece eğlencenin romanını yazıyorum ya. Bak. Çalacağım. Hazırlayın Ayşenur için. Evet.
1: İrfan bizim cimerimiz sensin.
0: Bak kamuoyu oluşturmakta sağ olsunlar bazı büyüklerimiz de severler, dinlerler. Kamuoyu oluşturmakta üstümüzde yok. Bu otobüs firmaları fırsatçılık yapıyor dedi ki hemen ne oldu? Denetleme. Bana yollayın, sizin cimeriniz benim haberiniz.
2: İrfan abi ben şimdi okuldan çıktım. Seni dinliyorum. Senin radyo yarın sen yarın olmadığın için çok kötü geçecek. Ay okuldan canım. Çıkınca çok üzüleceğim ama bugün o yüzden bol bol dinleyeceğim.
0: Oy kurban
2: senin
0: olsun.
2: Senin radyo çünkü çok eğlenceli, iyi ki varsın.
0: Canım. Bu şarkı kocalarınıza gelsin Türkiye. Oh.

Müjgan'ı dün çaldım ya. Her gün Müjgan olmaz ya yani. Bazen Nebahat olur, bazen Sevda olur yani. Her gün Müjgan olmaz. Barbunya pilaki. Ye, ye, ye. Doyamazsın. Benim koca. Kıymalı börek, portakallı cheesecake, çikolata pay. Ye onu ye. Ye, ye, ye onu. Doyamam. Adamı yediniz, yediniz adamları bitirdiniz zaten. Efendim bakalım neler yazılıyor. Bugün seven insan dedik konumuza. Türk kahvesi gibi her yerde hatırı sevilir sayılır. Hasan Ünal diyor ki ben seven insan diye Fenerlilere derim. 12 yıldır şampiyon olmak.

0: Dinlemeye başladığım bomboş bir gün. O boşluk inşallah seninle şenle ve enerjinle dolacak. İyi ki varsın, hoş geldin.
1: Eyvallah. Çikolata pancak. İrfan, bugün İzmir'de yürüyüş yaparken gençleri gördüm. Papatya'ya soruyorlar. Ha, seviyor mu sevmiyor mu diye. Seven insan papatya'ya mı sordurur yahu demiş bak. Papatya mevsimi başladı. Biz de küçükken yapardık onu ya. Seven insan papatya'ya mı sordurur diyor dinleyicimiz. Ne düşünüyorsun sevgili dinleyenler? Ama küçükken yapıyorduk onu ya. Seven insan papatya'ya sordurur mu? Yani papatya sevmiyor çıktığı zaman ne olacak onun hali? Böyle bir saçmalık mı var? Nerede görülmüş böyle bir saçmalık?
2: Seven insan tabii ki seni dinler.
1: Vay, seven insan tabii ki seni dinler diyor. O zaman bana seven insanla alakalı böyle güzel şeyler yollayın. Çok güzel geliyor. Vallahi şu dakikaya kadar harika. Ne diyor? Abi dur. Donduk burada. Üfleme lütfen diyor. Nane etkisi yaptı ağzımda diyor. Kimse dada sevgimizi sorgulamasın demiş. Bu ne? Abi benim fotoğrafımı tişörtüne mi bastırmış? Bakayım.
3: Hoş geldin. İyi bayramlar. İyi yayınlar.
1: Vay Zafer'im ya. Zafer'im benim resmimi tişörtüne basmış kurban olduğum ya. Bak eskiden böyle Tarkan diye üstünü yırtanlar vardı, hatırlıyor musunuz? Konserlerde böyle işte bandanalarda yazar isimler falan. Ben bunu Instagram'a paylaşırım. Zafer böyle benim sahneme gelmen lazım bir gün. Vallahi. Efendim 0549-204-0104'e seven insan deyin, yollayın. Bakın seven insan benim fotoğrafımı alır, tişörtüne bastırır yer onu ya. Vallahi. Çünkü niye gece bana sarılacak yani, bakar mısınız? Salla geliyorum.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Reklam. Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love is always
2: there. Reklam. Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
3: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
2: 40 bin mi?
3: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım net, Sigortam.net.
7: Pilot garaj, şoto ekspertiz.
8: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
9: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avva'da.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
1: Reklam. Radyo Kamu spotu.
2: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
1: Radyo D.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
4: İştenlikle çalışıyoruz. Samimiyetle hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: hadi hadi tatile. Burası Radyo D. Ben İrfan Aslanhan. Şu an canlı yayındayız. Devam ediyoruz 20'ye kadar. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Demona Güzel söylüyor. Acilen tatile çıkmalıyız. Bodrum'a gitmeliyiz. Fatih abi, Fatih Meral şu an Bodrum'dan videolar atıyor. Dereceymiş Bodrum'da maşallah. Bodrum bizi çağırıyor millet. Evet. Yeah. Hadi acilen gitmeliyiz. Bakın bir yazı gördüm, diyor ki kadın hissettiği kilodadır. Tartı fazla gösteriyorsa tartı bozuktur. Elbise dar geliyorsa kalıbı küçüktür. Arkadaşı kilo almışsın diyorsa o arkadaşının içi fesattır diyor adam. Çok doğru değil mi? Vallahi öyle. Kadınlarımızı anlama kuralları bunlar. Hissettiği kilodadır. Tartı fazla gösteriyorsa o tartı bozuktur. Bakın böyle bir yad edeceksiniz. Elbise dar geliyorsa kalıbı küçüktür. O kilolu değildir yani. Özellikle. Arkadaşı ona kilo almışsın diyorsa o var ya dünyanın en fesat arkadaşıdır be. Vallahi. Haksız mı? Hanımları anlamamız lazım. Acilen toparlanmalıyım. Pekala hanımlar, acilen toparlanın. Hemen. Hemen gelin şöyle bakayım.
1: Bir kere İrfan'cığım, seven insan kıymet bilmeli. Sevmiyorsa bırakın gitsin. Söyleyin ne verdi? Ne bu? Dertlerden başka. İstemem gelme.

0: aşka
1: öyle mi?
0: Bırakın, bırakın, bırakın gitsin.
1: Vay vay vay vay vay. Pekala, bırakın gitsin o zaman, ne tutuyorsunuz ya? Ne tutuyorsun? Kız ne tutuyorsun? Şarkı marka söylüyorsun, bir de dertlenmişsin yani. Bırakın gitsin o zaman yani. Bırakın gitsin. Efendim konumuz seven insan. Bakalım ne mesajlar geliyor. Trafikten bir mesajmış. Buyursunlar efendim.
2: Malatya'dan Oğuz ben.
1: Merhabalar.
2: Herkese selamlar, sevgiler. İyi bir akşam diliyorum. Malatya'da dolu, yağmur ne varsa.
1: Oh.
2: Şu an üşüyoruz. Arabanın kaloriferini yaktım.
1: Aa.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok acayip. Efendim bazı yerlerde yağmur çok fena. Hangi, bir dakika bakayım şuradan. Kayseri'de kar yağıyormuş bugün sevgili dinleyenler. Şu an bakın Bodrum'da 30 derece diyoruz. Kayseri'nin İncesu ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı sonradan doluya döndü falan. Bak Malatya'da da soğukmuş falan. Ay çok acayip. Bakayım şöyle. Merhaba abi. Neymiş? Önerilerim var. Çok güzel. At bana Nehir Ece. Yolla bir bakayım. Erhan abi de diyor ki seven insan kıskanır, klişedir ama doğrudur. Bu çok doğrudur ya. Kıskanır. Kıskanmalı zaten yani. Bak kıskanmıyorsa bir insan vallahi sevmiyordur. Umurunuzda değilsinizdir. Umurumda değil yani. Biliyorsunuz Taksim'den aşağı Kasımpaşa yani. Hani öyledir. Seven insan kıskanır. Bakayım şu mesajlara şöyle bir...
3: Evet. İrfan'cığım seven sevdiğinin gözlerinin içine bakmaz mı?
1: Bakmaz mı? Bence bakar. Genelleyelim, soralım bakalım, bakmaz mı? Diyor ki İrfan diyor, seven insan gece sevgilisiyle görüntülü konuşurken sonra kimin kapatacağına karar veremez. Önce sen kapat, önce sen kapat diye diye yarım saat birbirlerine cilve yaparlar diyor. Ooo! Vallahi harikaymış bu ya. Bakın çok güzel bir tespit. Yani yeni nesil bir tespit. Güncel bir tespit efendim. İrfan seven insan diyor gece sevgilisiyle görüntülü konuştuktan sonra kimin kapatacağına karar veremez. Heyecandan önce sen kapat, önce sen kapat diye yarım saat birbirlerine cilve yaparlar diyor. Vay. Hemen kalbimi bırakayım. Kim yazmış bunu? Bizde kayıtlı değilsiniz hanımefendi. İsminizi bahşeder misiniz?

0: İrfan Aslanhan.
1: Can olarak takipteyim. Aşk kaderi çözer. Bekle geliyorum ya. Bugün ortalığı karıştıracak bir konu. Seven insan. Konumuzu işliyoruz sevgili dinleyenler. Aşk kaderi yer. İrfan valla diyor, sevgiyle yaptığım son şey bir daha aramamak ve yazmamak olabilir. Çünkü seven insan bana böyle davranmaz deyip vazgeçmeyi bilmeyi öğretendir diyor efendim. Ha, karışık ortalık. Bak kafalar da karışmış, görüyorsunuz değil mi? Murat da diyor ki, Murat abi, seven insan soğanlı sarımsaklı çoban salatası yapmaz. Bu ne abi diyor ya. Bu ne ya? Soğanlı sarımsaklı çoban salatası. Üf, ne yenir ama ya. Onu da seven insanla yersin yani.
2: İrfan'ım.
1: Canım.
2: Sevmek emek ister. Sevmek yürek ister. Karşısındaki insanı bir araç olarak değil, bir amaç olarak görmektir sevmek.
1: Evet, kim bu Ahmet Selçuk İlkan mı bu? Kim bu ya? Ya biraz gerçekçi olun, biraz gerçekçi olun. Ama bak, bu soğan sarımsak mevzusu, hani ben kokacağım, sana da kokmasın, sen de ye dediğinde senin için soğan sarımsak yiyendir seven insan. Yani. Evet bak, seven insan unutmayı da bilir. Maalesef zarar vermemek için, değil mi? Hemen bakalım hanımefendi ne demiş.
3: İrfan, seven insan en yoğun olduğu anda bile sevdiğini zaman ayırır.
1: Ya bak, bize zaman ayırıyor hanımefendi.
3: Denizli'den Fatma ben.
1: Denizli'den Fatma Hanım, görüyorsunuz değil mi? Helal olsun Fatma ya. Efendim bakayım şöyle, seven insan...
4: Babaları gelsin.
1: Babaları gelsin, babaları. Seven insan sevdiğiniz şeylerden vazgeçirmeye çalışmaz. Ona uyum sağlar demiş. Ha, seven insan sevdiğiniz şeylerden vazgeçirmeye çalışmaz. Ona uyum sağlar. Yani siz mesela ya etek giymeyi seviyorsunuz. O da mı etek giyecek? Ona uyum mu sağlayacak? Yani bunu biraz açın hanımefendi. Neye uyum sağlar seven insan? Ha, siz ne seviyorsunuz ya? Siz mesela makyaj yapmayı seviyorsunuz. Seven insan... ona uyum mu sağlayacak yani? Onu nasıl olacak hoş? Konuları açın bana. Abi bir daha üflesene kolonlardan, iyi geliyor diyor ya. Bak. Hay maşallah be. Murat'cığım da bana seven insan bir nokta koyar dedim, koymuş. Efendim radyomuzun WhatsApp'ına hatta noktalar koymuş, helal olsun. Bak senin için geliyor bunlar. Ya.
5: Seven insan tabii ki seni dinler.
1: Tabii ki beni dinler. Efendim şimdi haber merkezimize gidiyoruz. Gündeme baktım. Sinan Akçil gündemde. Ediz var. Sinan Akçil biliyorsunuz milli takımımıza Dünya Kupası için bir şarkı yaptı. Beğenenler var, beğenmeyenler var. Sinan bir yanlışlıkla yorumlara demiş ki işte 19 milyon like aldık falan diye. Çocuk karıştırmış yani. O yüzden gündemde şu an Sinan Akçil. Biraz sonra bakacağız. Dinlediniz mi efendim? Beraber dinleyelim mi? Siz karar verin bakalım. Peki 0549-204-0104'e seven insan ne yapar, ne yapmazla alakalı bir yollayın bakalım ya. Nedir bu seven insan?

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın En Sosyal hesabından yapılan açıklamasına göre doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvurular bugün sona erecek. Van, Hakkari ve Muş'ta kış ve ilkbahar dönemlerinde etkili olan yağışlarla barajlarda doluluk oranı üst seviyeye yükseldi. Bazı barajlarda ise kontrollü su tahliyesine başlandı. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin raporuna göre Avrupa'da Mart ayında yolcu sayısını en çok artıran havalimanları oldu. İstanbul'u sırasıyla Londra, Barcelona ve Madrid takip etti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, lig şampiyonluğu kutlamalarında Barcelona sokaklarında Filistin bayrağı salladığı için İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz tarafından eleştirilen Pas kökenli İspanyol milli futbolcu Lamine Yamal'a destek verdi. Sanchez bu davranışın Filistin'le dayanışmayı ifade ettiğini belirterek, bu da onunla gurur duymamız için başka bir sebeptir ifadelerini kullandı.
0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul'a ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 24 derece. Ankara açık güneşli 20, İzmir sağanak yağışlı 28, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Trabzon gök gürültülü yağışlı 16 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor. Radyo
2: D. Nejat'la ilgili her şeyi bilirsin.
3: Nejat'ın elindeki koz merak konusu.
2: Ne var Nejat'ın elinde?
3: Ebu'dan abine anlamlı soru.
4: Azra gelse, affeder misin?
5: Serhat hayır. Beni biraz olsun seviyorsan yapma hayır.
3: Serhat'tan Zeynep'e kararlı sözler.
6: Sen hayatımdaki her şeyden daha çok seviyorum. Ben artık sır istemiyorum hayatımda.
3: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
7: Reklam. Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin.

0: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, Bu Bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
5: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta. Güven doğasında var. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
10: Hem de hiç para vermeden.
11: Abonelik de yok. Aidat da yok.
9: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
12: Ne istersen Neon 1.
13: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
14: İngiliz On'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla.
15: Ben böyle takside girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
16: Canım karım.
15: Ula senin ne işin var burada?
16: Ula Asu senin ne işin var burada?
15: Araba almaya geldim.
16: Ben de.
17: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
16: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
15: Ne acele Kılçık hocam. Albayrak Finans,
18: yarını güvenle planlar. Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.

0: İrfan Aslanhan.
1: Evet, evet, evet, geldi. Efendim Radyo D'de ikinci saatimize geldik. Sizlerle tekrardan hoş geldiniz. Selamlar. Şimdi ekip arkadaşlarımız bir paket getirdi. Ya paket mis gibi kokuyor. Diyorum ki bu koku tanıdık, ben bu kokuyu bilirim. Yani çocukluğumdan beri. Yani anneannem kokuyor yani. Sevgili dinleyenler, paketi açtık. İçinden ne çıktı biliyor musunuz? Erzurum'dan Nazlıcan Aytekin. Hemen çıksın ortaya bu paketi yollayan dinleyicimiz. Günlerdir Reyhan Reyhan Reyhan diyoruz. Bize Erzurum'dan vallahi koca bir paket Reyhan kurusu yollamış. Diyorum ki bu koku tanıdık biliyor musun? Çocukluğuma gittim yani. Vallahi. Ya Allah razı olsun ya. Nasıl sevindim biliyor musunuz? Şimdi yaş reyhan buluyoruz, alıyoruz da bu bayağı kalır. Epey de yollamış sağ olsun. İşte seven insan bu ya. Bu ya. Hep dedi ki reyhanlı kuru fasulye yok, reyhanlı şu. Bayılırım ben, çocukluğum benim. Anneannem reyhansız salata yapmazdı. Nazlıcan Aytekin, kimse çıksın ortaya. Çıksın. Ömür boyunca. Hemen mesajlarınıza bakacağız efendim. Bugün seven insan konumuzun adı. Çok da güzel mesajlarınız geliyor. Bakayım şöyle. Seven insan. Bakayım şurada. Heh, açayım şöyle.
2: Efendim, sevmek demek ne demektir biliyor musun?
1: Nedir? Bu aramasın bu kim arıyorsa.
2: Özveri demektir. Özünden verip karşındakine katmak ve bir bütün olmak demektir. Bak şu an %3 şarjım var, ben sana mesaj atıyorum.
1: Bak
2: yani
1: işte.
2: Karşındakini düşünüp onunla ilgilenmek demektir. Son kalan şarjınla bile ona dahil olabilmektir.
1: Ya.
2: Tabii günümüz erkekleri genelde çok yoğun, çok işi var. Kadınlar da öyle. Herkes çok... mesajı görüp cevap vermeme, bir oyun, bir polemik yaratma noktasında. Öyle, değişik haller. Ben bu devre uyum sağlayamadım. Konya'dan Kübra.
1: Kübra Hanım, selamlar olsun.
2: Seni biliyorsun.
1: Eyvallah, siz de seviniyorsunuz. İrfan, evlenene kadar diyor, gözlerine bakarlar da evlendikten sonra görmezler o gözleri. Geneli bu şekilde demiş. Bak, Birsel Hanım yazmış. Özge Çelik Özdemir de diyor ki İrfan'ım, seven insan karpuzun en orta kırmızı yerini sana ayırandır diyor. Vay. Bak çok doğru bir tespit ya. Çok doğru bir tespit. Bu arada bizim Neslihan'mış. Abi diyor benim diğer kimlikteki adım Nazlıcan. Onu... kullanmıyorum. Bu işte benim kargoyu, benim o kargoyu gönderenim. Ya canımsın. Çok teşekkürler, bir tanem benim ya. Sağ ol. Bir tanesin. Teşekkürler. Neslihan, bütün radyo reyhan kokuyor şu an biliyor musun?
3: İrfan.
1: Canım.
3: Seven insan birbirinin gözünün içine bakar. Seninle Mira gibi, Ercan'la Gülçin gibi.
1: Vaaay.

0: Fulya Hanım diyor ki İrfan, insan bazen beni sev, beni seven böyle yapmaz deyip ondan vazgeçmeyi bilmeli. Yaptıklarını anlatmayayım burada demiş. Eyvallah. İhtiyacı için seven insan çöpün ta kendisidir diyor bir dinleyicimiz. İhtiyacı için seven insan çöpün ta kendisidir diyor.
1: İrfancığım iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar efendim.
1: Seni seviyoruz, mesaj atıyoruz. Hı. Seven insan mesajsız bırakmaz.
0: Ya.
1: Hepinizin bayramını kutluyorum.
0: İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar. Ve Eda da seven insan çabalar. Seven insan merak eder, seven insan yalnız hissettirmez. Seven insan güven verir, seven insan asla gitmez. Seven insan hep çabalar ve asla geri adım atmaz demiş. Özetlemiş vallahi. İşte zor olmaz. Sen iste aşkım, akan sular durur. Bir araba yazısı geldi. Diyor ki yolun düşerse uğrama bana. Bir kucak dolusu kırgınım sana. Araba yazısı şu an ekran görüntüsünü atmış efendim. Kamyon arkası yazısı. Yolun düşerse uğrama bana. Bir kucak dolusu kırgınım sana diyor. Vay. İrfancığım evlilik de aşkla, sadakatle, dürüstlükle ve vicdanla yürür. Seven insan önce eşine saygı duyar, kafasında başka birine yer açmaz. Oo.

0: Bahar'cığım gelmiş. Canım Bahar'cığım.
1: Seni seviyoruz İrfan.
0: Canım.
2: Seni seviyoruz İrfan. Delirt mi İrfan?
0: Canım benim.
1: Delirmeye hazırız İrfan.
0: Bahar'cığım ben de seni seviyorum. Canım benim. Bak sese bak. Ya.
1: İrfan,
0: İşte seven insan Bahar.

0: Muhsin abi demiş ki İrfan, seven insan gerektiğinde sevdiği için fuşki bile yer. Fuşki ne lo? Fuşki. Fuşki ne? Evet, güzel bu. Seven insan tartışmada haklı olsa da özür dilemesini bilendir. Ya Zeyno, ne yolladın? Bir tane koli şu an şeydeymiş. Girişte, güvenlikte galiba. Sen de şalgam suyu mu yolladın? Allah'ını seversen söyle.
1: İrfancığım, seven insan yalan söylemez, üzmez, yük olmaz. Seven insan hayatını kolaylaştırandır. Arkadaşta, eşte, ailede her zaman bu böyledir. Seven yük olmaz, hayatını kolaylaştırır.
0: Hmm, doğru söylüyor. Seven insan beni de sever, hayvanı da sever yazmış efendim. Seven insan, ya insan seviyorsa her türlü sever diyor. Bakayım şöyle. Seven insan, dur şu alttakini. Kendinden fazlasını, her şeyin daha iyisini, daha lezzetlisini hep ona olsun isteyen oluyor. Başkasını bilmem biz de böyle İrfancığım. Kolay gelsin demiş. Gece uyurken eşinin nefesini dinleyen, yanından uzaklaşınca yoksunlaşan, yanındayken bile özleyen, bırak saatleri kavuşmak için dakikaları sayandır. Eşimin gelişini, binaya girişini hisseder ve o an kapıyı açarım diyor bak. Bak, beraber TV izlerken ona fark ettirmeden bakıyor oluyorum. Eşimin kokusunu hissetmeden uyuyamam. Ayla Çelik'in şarkısı Biz demek daha bir aşık. Herkese selamlar, sevgiler. Bizim şarkılarımız bunlar demiş. Sen de şimdilerde Anelya'yı görmek ve annesine kavuşmak için can atmıyor musun? İçinden geleni söylemiyor musun demiş. Bak. Kim yazmış bunları? Nebahat Ekinci yazmış efendim. Nebahat ablacığım, öpüyorum canım ablacığım. Hani arkadaşlar, Sinan Akçıl'ın şarkıyı çalacaktık. Reklamlardan sonra mı çalalım? Olur, bana uyar. Ama orada reklamlardan sonra tamamı o zaman. Peki efendim, Sinan Akçıl milli takımımıza marş besteledi. Ama bayağı tartışmalı şimdi. Seveni çıktı, sevmeyeni çıktı ama ne düşünüyorsunuz? Tamamını reklamlardan sonra yayınlayacağım. Ama Ediz de bestelemiş. Birçok sanatçı da yayınladı şimdi. Reklamlardan sonra geliyor. 0549-204-0104.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
4: Yüzü korkudan bembeyaz oldu ifadesi bilimsel açıdan doğru olabilir. Yapılan bir araştırma, korku durumunda yüzün soğuduğunu, özellikle de burun ucu, alın, ağız çevresi ve üst çene bölgesinin sıcaklığının düştüğünü gösterdi. Araştırmacılar, bu durumun nedeninin, tehlike durumunda vücudun savaş ya da kaç tepkisi verebilmesi için kanın kaslara doğru yönlendirilmesi olabildiğini düşünüyorlar.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Şansa kalmaz işiniz,
5: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Büyük araç sürücüleri özellikle okul ve hastane çevrelerinde daha dikkatli olmalıdır. Bu alanlarda yaya hareketliliği daha yoğun olabilir. Ani duruşlara hazırlıklı olmak gerekir. Trafik işaretlerine mutlaka uyulmalıdır. Şansa kalmaz
5: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Radyo D. Reklam. Senettüm Otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Senettüm ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
7: Reklam.
8: Nisan'da bahar coşkusu. İkonik tasarımıyla Nissan Juke şimdi %75 ÖTV avantajıyla 1 milyon 699 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 240 bin TL'ye kadar 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
9: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
10: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
11: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
12: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
13: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
14: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz

0: Yeterlen trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Alva'da.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: Reklam.
7: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
8: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
9: Ladies and gentlemen, the Turks are...

Vallahi ben beğendim, enerjisi güzel şarkının ya. Ama bizde tabii sosyal medyada her şeyi eleştirmek var ya ya. Ne olacak işte, marş olmuş. Ya ne bekliyoruz? Tabii herkes Tarkan'ınki gibi bekliyor ya. Yok, enerjisi güzel efendim. Ama Sinan Akçıl milli takımımız için hazırladığı marşa gelen 19 bin yorumu beğeni sayısı zannetmiş efendim. Oradan bir gündem olmuş Sinan. 3 saatte 19 bin like tarihimizde çok azdır demiş. Tabii ki 19 bin yorummuş o efendim. Olur öyle. Olur öyle şeyler. Enerjisi güzel ama, enerjisi güzel. Türkiye attı, gol oldu. Gol, gol, gol, gol. Türkler geliyor. Türkler geliyor. Burası Radyo D. Cuma Partisi radyomuzda efendim. Ho! Ben biliyorsunuz severim böyle enerjik şeyleri yani. O yüzden... Böyle bana güzel geldi. Efendim, ama tabii hiçbir şarkıcının yayınladığı milli takım bestesi, Tarkan'ın 2002'de hazırladığı bestenin üstüne bir şekilde geçemiyor. Yani o yüzden herkes Tarkan söylüyor. Ben demin Sinan Akçıl beste yapmış, dinlediniz mi dedim. Tarkan'ı çal diyor bana dinleyici. O da var. Nerede o? O da başka bir enerjide yani, bak.

Hadi salla omuzları, salla. Efendim hemen mesajınıza dönüyorum. 0549 204 0104. Bu arada bugün radyomuz vallahi aktar gibi oldu, yemin ederim ortalık. Az önce arkadaşlar iki tane koli getirmişler. Bakın ben böyle bir şey görmedim. Bu hafta yayında ne söylediysem yollandı dinleyiciler tarafından. Reyhan dedim, reyhan geldi bugün. Efendim şalgam suyu dedim, şalgam suyu gelmiş. Koca bir koli. Adana'dan Zeynep göndermiş. Canımız Zeynep. Bir tane koli var, içinde ne var bilmiyorum. Biz başka bir şey dedik mi ya? Kokoreç demiştim, acaba kokoreç mi yolladım? Ya eskiden 90'lı yıllarda böyle radyocular, yemin ediyorum isim vermeyeyim, şu an aktif olarak radyoculuk yapıyor. Çok da sevdiğim bir abim. Onlar bir dönem 90'lı yıllarda bütün evlerinin beyaz eşyasını bile dinleyiciye döşettiriyorlardı. Yemin ediyorum. Ama ben bu hafta yollayın demedim, andım dedim, çok severim dedim. O geldi, reyhan geldi. Şalgam suyu çok seviyorum dedim, şalgam suyu geldi. Ya çok acayip ya. Bak o kolide ne var merak ediyorum. Ne söyledik biz, başka ne andık acaba bu hafta? Ne anmış olabiliriz ya? Bu arada bir abimiz, seven insan onunla fuşki bile yer dedi ya. İyi günler diyor, Alanya'dan selamlar. Fuşki diyor, fuşkiye Karadenizler bilir diyor. Gübre ya da tezektir ya da kötü kötü kokulu şeylerdir. O yüzden diyor bunu bil diyor İrfan. Yani, seven insan bunlara mı katlanır yani? Muhsin abi. Fuşkiyeci Muhsin abi bundan sonra ya. Vallahi. Alper diyor ki sus da hocam Tarkan'ı dinleyelim demiş bak.

Bu arada Ediz'inki de var. Dur bakalım şöyle. Ediz ne yapmış? Şarkıcı Ediz de marş yapmış. Hemen bir açalım. Sevmeden anlamazlar. Görünce durmuyor kan damarda. Gelse tarihi yaz. Hangisi? Hadi bakalım. Hele ver.

Bu da güzel ya. La la la la la la la la. Abi bu da güzel. Ölürüz Türkiye'nin aşkına şarkının adı. Ediz'in yaptığı. Hadi yürü.

Ben bunun da enerjisini beğendim. Oo, süper şeyler var maşallah. Hiç bu kadar hani bütün sanatçılarımızın böyle el birliğiyle beste marş yaptığı bir sene yok vallahi, helal olsun. Ama demek ki memleketin böyle bir enerjiye ihtiyacı var sevgili dinleyenler. Hani arzu var, istek var ki herkes, değil mi? Böyle kenetlenmeye böyle ihtiyacımız var. O yüzden efendim bunlar oluyor vallahi. Peki, memleketimin güzel insanları, bakayım neler yolluyorsunuz, açalım şöyle bir. Malter demiş ki Sinan Akçıl'dan sonra daha çok ihtiyacımız var hocam demiş. Yılmaz Morgül de mi? Yılmaz Morgül'ün taktik verdiği marş da var diyor. Onu da bekliyoruz. Ben onu görmedim. Yılmaz Morgül'ün adam marş yapmış, üstüne bir de taktik veriyor şarkıda diyor bak. Allah Allah. Yollar mısın Alper onun linkini bir bana? Yani ben Yılmaz Morgül'ü en son Mert Demir'in bir şarkısına bir cover yapmıştı ya. Yanıyordu hani ya. Orada bıraktım. Hatırlıyor musunuz? En son Yılmaz Morgül ateşe düşmüştü. Hatırlıyor musunuz?

0: Evet sevgili dinleyenler, Yılmaz Morgül'ün bakayım şöyle bir, nerede o? Şu muydu ya? Versen onu bir.
1: Ah bir dur Allah'ını seversen ya.

Yılmaz abi Allah'ını sever de nasıl bir ateşe düşürdüler seni kurban olun. Kim seni ateşe düşürdü ya vallahi billahi. Kurban olayım öyle bir ateşe düşmüş ki evlerden uzak düşman başına diyor. Efendim tamam Yılmaz abi sakin kurban olayım. Sakin otur abi bir su verin Yılmaz Morgül'e bir su verin. Yılmaz Morgül'e bir su verir misiniz arkadaşlar bu nedir ya? Öf. Vallahi Yılmaz Morgül'ü açtın ateş bastı klimayı aç biraz kurban olayım ya. Bizi de yaktı Yılmaz Morgül ya. Bak dinleyiciler yazıyorlar. Bunu eğer ki bir fark falan yersek o zaman dinleriz abi. Türkiye gol yerse açacağım tamam ya. Of ya. Ya bütün dinleyiciler Yılmaz Morgül'ün marşını mı yolluyor? Yollamayın arkadaşlar. Tamam yeter ateşe düştük yani al bak yemin ediyorum saçımı başımı yapıyorum radyoya gelmeden önce akşam sahnem var diye uğraşmayayım diye yemin ediyorum terledim burada hepsi bozuldu saçımı. Sprey gözüme akıyor ya yeter artık tamam ya. Tamam kapat Yılmaz Morgül'ü selam olsun Yılmaz Morgül'e soy ismiyle de ne kadar. Değil mi? Yılmaz Morgül. Mosmor oldum burada ya. Vallahi. Efendim reklamlarımız var. Reklamlardan sonra Yılmaz Morgül'ün marşı tabii ki radyonuzda değil. Onu siz YouTube'da falan dinlersiniz sevgili dinleyenler. Biraz sonra.

ara trafik yedik diyor efendim. Evet. Neyse, sevgi bunu gerektirir demiş. Oo, uçan adam Sabri gelmiş ya. Efendim konumuza geri dönelim. Seven insan bugünün konusu. 0549 204 0104'e yollayın, geliyorum.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Haliç Ağlayan Zincirli Kuyu, Bahçeşehir Mahmut Bey Hassal Seyrantepe güzergahları aralıklarla çift yönlü etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sancaktepe Kavacık hattı her iki yönde de etkili seyrediyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de yavaş ilerlemekte.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Piyasaların 15 Mayıs Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.89 değer kaybıyla 14.368 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.54, euro 53.01'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.662, çeyrek altın 11.297 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Radyo T. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
3: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Akbank.
4: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
7: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
10: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
7: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
11: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
12: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
2: New Life B12 Plus eczanelerde.
3: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: Reklam.
5: Radyo T.
6: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: Burası Radyo D. Efendim cuma günü artık radyomuzda da radyo makinesinin son günü. Hafta sonu cumartesi pazar yokuz. Pazartesi buluşacağız. Ama daha zamanımız var, buradayız. Genelde biliyorsunuz siz evinize ulaşana kadar ben yayında oluyorum. Öyle tasarladı radyomuzun yönetimi. Eskiden saat 4'te başlıyordum. Şimdi 5'te. O zaman 2 saatte ne güzel işte. 4'te başlıyordum. 6'da çıkıyordum. Şimdi 5'te başlıyorum, 8'de çıkıyorum arkadaşlar. Niye? Türkiye'de bu artan trafikle birlikte insanlar evine ulaştıktan sonra gidiyorum artık maalesef. Sizi evinize kadar ulaştıracağız. Ondan sonra ben gideceğim efendim. Konumuz seven insan, ama bana çok mesaj geldi. Semih Cenk de milli takım için bir şarkı yapmış. Vallahi görmedim, bizde de yok, ama önümüzdeki pazartesi günü çalalım. Cenk de çok başarılı bir kardeşim, biliyorsunuz çok destekledik. İlk günden beri hem radyomuzda, Dream Türk TV'mizde. Eminim harika olmuştur o da. Geleyim mesajlarınıza. 0549-204-0104. Ya Alper... Alper hocam. Alper bana mesaj attı ya, hocam bir sus Tarkan'ı dinleyelim diye. Bir sesli mesaj yollamış. Alper'i bir dinleyelim şöyle bir.
1: Üstadım emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ya bir kusurumuz olduysa hakkını helal et.
0: Estağfurullah.
1: Vallahi dayanamadım. Tarkan'ın şarkısını duyunca hemen radyoda son ses açacaktım ama... hakkını helal et. Çok güzel program yapıyorsun. Yüreğine, kalbine
0: ya
1: sağlık.
0: Ya cansın, olur mu öyle şey? Genelde Alper'im şöyle bir şey. Bazı programlar hani konuşmazlar o programda. Böyle iki şarkısını, hani format programcılığı diyoruz biz ona. Şarkıyı anons ederler. Bizde mesela şarkıların ne dediği değil de işte benim konuşmam istendiği bir format burası. Yani... Şarkıları altta malzeme olarak kullanıyoruz. Fon gibi kullanıyoruz yani. Ama dediğim gibi yani hani yıllardır dinliyoruz artık 2022'den beri. Özel dinlemek istediğinde böyle efkarlandığında Tarkan'ın şu şarkıyı çal dediğinde çalacağım sana. Tamam mı?

0: bilemedim.
1: Kime yaptınız bunu hanımefendi?
0: Hapsettin beni o eski günlere. Hı.

0: Yok yok yok, belki de gidenlerin suçuydu. İstemem artık, acıyı da tattık, hadi bakalım artık dönüş yok.
1: Yurdum insanın hepsi yetenek vallahi. Neşe Hanım, yüreğinize sağlık. Seven insan beste yapar demiş. Bak, gidenin ardından beste yapmış kadın yani. Evet. Siz yaptınız mı gidenin ardından beste ey halkımız? Bak.
2: İhsan abi merhaba, ben Adana'dan Zümra.
1: Zümracığım.
2: Seni çok özledim. Uzun bir aradan sonra da geldim zaten.
1: Öyle mi?
2: Şimdi bugün benim gösterim vardı, iki tane biliyor musun? Biri 10. yıl marşı işaret diliydi. Çok zordu ama ben başardım.
1: Ah, helal olsun.
2: İkincisi de engeller haftası için Adana da model uyardı. Çok güzel oldu ama.
1: Ya. Bu arada bu hafta engeller haftasıydı. Evet, doğru. Hatta Zeynep canımız, dinleyicimiz Erzurum, TRT Erzurum radyosunda çalışıyor biliyorsunuz. Bir konuşma hazırladı. Programın sonuna doğru da Zeynep'i bağlayalım. Bir video var. Semih Cenk'in şarkısı bu, İrfan demiş. Bir bakayım hadi, yollamışsınız, açalım şöyle bir. Evet. Evet.

Vay çok güzel. Ya hepsi çok güzel olmuş bence. Yani içinde Türkiye'mizin olduğu her şey çok güzel. Semih Cenk de layıkını yapmış yani. Vallahi. Ya biz ne yetenekli bir milletiz ya. Yani herkes öyle yani, halkımız, sade vatandaş da yetenekli. Hani bir klişe cümle var, yurdum insan hepsi yetenek. Vallahi öyle. Herkes de yani imkanı olsa insanlarımız böyle birazcık müzik böyle eğitimi almış olsa, görüyorsunuz ya, mağaramızdan çıkmış bir insan dünyanın en güçlü sesleri arasında. Okul okumamışım diye bir yıllarca övünüyor değil mi? Bizim orada Oxford mu vardı okuduk diyor ya, okumadık. İbrahim Tatlıses'le. Bu topraklarda her şey var. Her şey var. Pekala. Bakalım efendim. 0549-204-0104'e neleri yayınlamadım konuyla alakalı bir bana söyleyin. Beni yayınlamadın deyin. Onu açayım. Neler var sevgili dinleyenler mesajlarınız arasında? Ha, şöyle bir mesaj var. İrfan, seven insan en küçük sessizlikte bile döner iyi misin der. En küçük sessizlikte bile. Tabii bir insan sessizse bir şey vardır onun altında yatan. Bir neden vardır yani. Eğer sizin sessiz olduğunuzu, böyle sessizliğinizi görmüyorsa orada bir sıkıntı var değil mi?

0: bu şarkılar size nasıl sevdim diyor. İrfan benim bey yazmış direkt. Beydir tabi, onun adı beydir yani. Hani benden çok uykuya hasret, uykuyu daha çok sever. Uykuyu seven çok insan gördüm de benimki gibi görmedim diyor efendim. Böyle bir yorum var. Şuna bir bakayım, buyursunlar.
1: Kral, bence seven insan değilidir. Hı hı. Ne zaman, nerede, ne yapacağı belli olmaz. Akıllı adamın sevgiyle işin abi.
0: Akıllı adamın sevgiyle ne işin var diyor. Bak. Bakayım şöyle bir. Seven sevdiğini veterinere götürür İrfan. Köpeğim hasta yazmış. Biri de burada bir ironi mi var? Bir espri mi var artık bilemiyorum. Efendim haber merkezimize gideceğiz geleceğiz. 0549 204 0104'e seven insanla alakalı mesaj yollayın, geliyorum ben.
2: İrfan Aslanan'la radyo makinesi devam edecek. Radyo T.
3: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın en sosyal hesabından yapılan açıklamasına göre doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvurular bugün sona erecek. Van, Hakkari ve Muş'ta kış ve ilkbahar dönemlerinde etkili olan yağışlarla barajlarda doluluk oranı üst seviyeye yükseldi. Bazı barajlarda ise kontrollü su tahliyesine başlandı. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin raporuna göre Avrupa'da Mart ayında yolcu sayısını en çok artıran havalimanları oldu. İstanbul'u sırasıyla Londra, Barcelona ve Madrid takip etti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, lig şampiyonluğu kutlamalarında Barcelona sokaklarında Filistin bayrağı salladığı için İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz tarafından eleştirilen Pas kökenli İspanyol milli futbolcu Lamine Yamal'a destek verdi. Sanchez bu davranışın Filistin'le dayanışmayı ifade ettiğini belirterek, bu da onunla gurur duymamız için başka bir sebeptir ifadelerini kullandı.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul'a ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 24 derece. Ankara açık güneşli 20, İzmir sağanak yağışlı 28, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Trabzon gök gürültülü yağışlı 16 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Piyasaların 15 Mayıs Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.89 değer kaybıyla 14.368 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.54, euro 53.01'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.662, çeyrek altın 11.297 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Radyo T. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya'dayız. Kutlama etkinlik programı saat 20. Atatürk Anıtı önünde buluşma saat 20.30. Alanya Kent Konseyi ile Fener Alayı yürüyüşü saat 21.30. Eski Alanya Belediye Binası arkasında Ceza Konseri. Göz gözü görmüyor hep sus. Takipteler ses etme sus. Vakit 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte Alanya'da kutluyoruz. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D. Reklam.
5: Selektum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selektum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
6: Reklam.
7: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi dış ses.
8: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bein Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bein Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
9: Garanti BBVA yatırım.
10: Nissan.
6: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
9: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Bir evim, sizi
10: düşünen bir evim. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, Ankara

0: Migros'a. İstel Migros gelsin sana. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.

0: İrfan Aslanhan.
1: Ya ya. Unutuldum, unutuldum, unutulmuş güller gibi.
2: Eskiden neydi öyle ya? Kitapların arasında güller falan, kurutulmalar falan filan. Ah be! Burası Radyo D. Güzel bir İstanbul gününden herkese selam olsun. Çok da sıcaktı. Trafik hala kalabalık. 0549-204-0104'de de bugün dedik ki seven insanla alakalı mesaj yollayın. Eskiden TRT'de 7 numara adlı bir dizi vardı. Oradan bir cümle yollanmış efendim. 7 numara dizisinde şöyle bir cümle geçiyormuş. Bütün zayıflıklarınızı bilen ama size karşı kullanmayan insan doğru insandır, sizi seven insandır diye. Ne güzel sözmüş ama dizi de çok güzeldi o zamanlar, 7 numara ya. Şey gibi eski böyle Neşeli Günler, Ekmek Teknesi, ondan sonra böyle aile dizileri, Süper Baba, Mahallenin Muhtarları. Mesela Alp'imiz iki gün önce kaybettiğim benim canım kardeşim, canım dostum Alp Balkan'ın orada eczacı rolünde oynadığı. Hatta Alp'in cenaze namazını kılan imam bile konuşma yapmış, biliyor musunuz? Şu an burada yatan benim de çok sevdiğim o dizinin oyuncularından birisiydi. Çok düzgün, çok dürüst birisi olduğu belli bu sevgiden diye. Çok duygulandım efendim. Üstüne nurlar yazsın. Kimleri okumadım dedim. Fatih beni okumadın diyor. Beni. Neydi o söz? Beni Bihter'ini diyordu değil mi? Seven insan diyor, vejeteryan eşiyle bir ömür sebze yemeye razı gelendir diyor. Vay! Ya şu beyefendiyi arasak mı canlı yayında? Helal olsun. Şeyi merak ettim, kim vejeteryandı? Fatih mi? Eşi mi? Kim kimi şey yaptı, ikna etti? Veyahut da dur bakayım şöyle bir. Bakayım açacak mı? Seven insan canlı yayında. Vejeteryan eşiyle bir ömür sebze meyve yemeye razı gelendir. Kim acaba vejeteryandı, onu bir öğrenmek istiyorum. Çalıyor mu Fatih Bey? Çalıyor bakalım. Seven insan canlı yayında açar bu telefonu. Evet, bir de bunu canlı yayında söyler. Hadi aç Fatih. Hadi Fatih, bizi yarı yolda bırakma Fatih. Telefonun çekmiyor mu Fatih? Şimdi ben tabii direkt WhatsApp üzerinden arıyorum ya bazen. Belki interneti kafalı olabilir. Bir de internet de iyi çekmiyorsa da arama ulaşmıyor. Kenarda beklesin Fatih o zaman. Çalsın bak. Aha. Ve seven insan Fatih hattımızda. Alo, alo.
3: Yılmaz, bir trafikteyim. Çok doğru bir hamle yapmadım şu an. Acayip gaza geldim o yüzden.
2: Şu an araba mı kullanıyorsun Fatih? Uzatma, Fatih duyuyor musun beni Fatih? Fatih. Fatih inanılmaz bir trafikte kayboldu, inanılmaz bir şekilde. Arkadaşlar. Fatih inanamıyorum sana. Telefonu yüzümüze mi kapadın Fatih?
3: Bırakma, evet evet.
2: Bir dakika, tabii telefon çekmiyor. Fatih'le artık çektiği kadar. Fatih yenge vejeteryan mıydı? Onu söyle bize. Ve kapandı. Evet. Dur ya, kimi rahatsız edeyim ben WhatsApp'tan ya?

Alper'i bir mesaj attığına pişman edeceğiz şimdi. Ya nereden sardı bu bana diyor şimdi bak.

Efendim Tuğba Sabur diyor ki Cano diyor sevmeyelim sonra akıl şirayemiz kayıyor diyor. Doktor Öznur beni ara diyor. Doktor Öznur, Doktor Öznur acilden bekleniyorsunuz Doktor Öznur.

0: bakayım. Öznur'cuğum. Öznur'cuğum, yoğun bakımda hastamız var bir tane. Değilimiz var, yoğun bakıma alır mısınız Öznur Hanım hemen şu hastamızı?
1: Merhaba İrfan, nasılsınız?
0: Merhaba.
1: Merhaba Türkiye.
0: Merhaba sevgi pıtırcığı, ne yapıyorsun?
1: Canım, ben iyiyim sağ ol. Sen nasılsın?
0: Teşekkürler. Beni yoğun bakıma alır mısın? Hastanede
1: evet,
0: misin?
1: Alırım yaralarını sararım. Ya ben tıp doktoru değilim, ben hukuk doktoruyum.
0: Eyvah. Ya burada ekranda Doktor Öznur Gür olarak.
1: Evet.
0: Sen tabii
1: doktor. Ha. Ama bölümüm tıp değil, hukuk.
0: Hukukta doktor tabii, inşallah profesör de olursun Öznur'cum.
1: İnşallah, inşallah. Sesini duymak ne kadar güzel. Ne kadar iyi geliyorsun.
0: Ah, ah. Yahu sen savcının karşısına çıksan falan böyle. Ondan sonra hukukta. Şimdi avukatlık yapıyor musun?
1: Yapıyorum.
0: Yapıyorsun. Sana yapıyorum. Dayanama. Senin davayı hemen çözerler, ben sana söyleyeyim. Hemen beraat.
1: Evet, hiç elimde patlayan davam yok.
0: Ay, sana direkt beraat veriyorum. Direkt beraat.
1: Ay çok teşekkür ederim. Vallahi. Ne kadar mutlu oldum ya. Sesini evet. Duydum. Çok güzel.
0: Doktora falan ne durumda şimdi?
1: Ben doktoramı bitirdim. 10. üniversitemi okuyorum.
0: 10. üniversite mi?
1: Evet. Evet.
0: Kız ne diyorsun?
1: Siyasal bilimler inşallah. Belediye başkanı olacak.
0: Öznur'cum 10. üniversite, millet daha bir tanesini bitiremedi yani. Bu
1: evet,
0: ne?
1: Ben 10. okuyorum.
0: 10. hangilerini okudun?
1: Ya şöyle, ben aynı zamanda mali müşavirim.
0: Evet.
1: İki mesleği bir anda yapıyorum. Tabii bunun alt türevleri de var. Genelde işletme ve hukuk üzerine büyüdüm. Bütün hepsi genelde bu bölümler oldu ama şu anda uluslararası ilişkiler ve siyasal bilimler. Buradan ilerleyerek işte inşallah belediye başkanı falan olacağım.
0: Belediye mi? Yani amaçların, ideallerin, hayallerin arasında belediye başkanı olmak mı var?
1: Tabii ki hayır. Şu anda onlar çok revaçta diye söyledim. Daha da geçmek için.
0: Ya böyle bir şey var. Revaçta, moda diye belediye başkanı mı olunur? Allah.
1: Ay,
0: full gündemdeler. Vallahi hepsi gündemdeler. Baksana her gün televizyonlardalar.
1: Setimiz vesaire zaten çıkamaz da.
0: Ya senden böyle çalıp çırpacak bir şey yapacak bir ses tonu yok senden.
1: Öyle bir de hukukçu olunca zaten hiç olmaz. Ben tam bir çok adil zor. Belediye başkanı olurum.
0: Çok adil. Öznur sana ihtiyacı var memleketin ama neyse. Canım Öznur. Trafikte misin şu an?
1: Trafikteyim ama arabanın şeyinden konuşuyorum.
0: Arabanın şeyinden konuşuyorsun. Arabanın neyinden konuşuyorsun? Ya ne tatlısın ya, vallahi billahi. Her eve lazım Öznur, yemin et.
1: Evet.
0: Her eve senin gibi hukuktan anlayan ya, insan her yere lazım, doğru.
1: Mali, bak hem mali tarafım da var lütfen.
0: Mali
1: her
0: taraf.
1: Her şeyiyle tam.
0: Eyvah, vallahi her şeyiyle tam, yemin ediyor. Bir çalışıyor musun bir yerde aktif olarak Öznur'cum?
1: Aktif olarak değil, danışmanlık yapıyorum firmalara. Kendi ofisim var.
0: Hı hı.
1: Böyle ilerliyorum.
0: Ama benle de konuşurken böyle seminer verir gibi konuşuyorsun ya, hoşuma gidiyor.
1: Ay evet, ben radyo ve TV'lerde de program yapıyorum.
0: Belli. Evet.
1: Öyle yani.
0: Ne kadar müzik yani.
1: Ya,
0: müzik. Hani müzikli konuşuyorsun böyle. Ben mesela şimdi bak zorluyorum, senin gibi konuşamıyorum. Yani
1: mümkün böyle, değil. Bu bana özgü.
0: Bak bir de her cümleden sonra sana özgü bir gülüş var. Bu çok önemli.
1: Evet. Ya çok keyif alıyorum ben. Yani pek bu aralar hayattan alamasam da konuşmaktan, çalışmaktan, yeni bir şeyler bularaktan keyif almaya çalışıyorum. Güne en azından pozitif ve pozitif kapatmaya özen gösteriyorum. Ertesi güne yatırım olsun diye.
0: Evet, ertesi güne yatırım olsun diye neyi kapatıyorsunuz? Bir daha söyleyin hanımefendi.
1: Günü kapatıyorum pozitif ki sabah pozitif uyanayım diye.
0: Abi yatırım, bak yatırım tavsiyesine bak. Bak yatırım tavsiyesi. Günü ama geceleri Öznur gibi kapatıyoruz ki sabah
1: evet,
0: o yatırımımız böyle evet, bir mutluluğumuz 10 mutluluk olarak dönsün bize.
1: Kendimize yaptığımız bence en büyük yatırım bu. Hakikaten çünkü kimse mutlu değil, kimse huzurlu değil. Bakıldığı zaman belki çok güzel görünüyor olabilir insanlar ama değil. Herkesin bir sorunu var, herkes sıkıntılı.
0: Evet.
1: Doğal olarak kendimize yatırım en doğru yatırım diye düşünüyorum.
0: Evet, sağımıza İnsan uyurken bir tane mutluluk yatırıyoruz, solumuza bir tane mutluluk yatırıyoruz. Sabah bir uyanıyoruz, 10 mutluluk olmuşuz.
1: Evet. Evet. En azından yatırmaya çalışıyoruz.
0: Yatırmış. Ya sen var ya, harika. Öznur'cum, öpüyorum.
1: Canım,
0: seven insan ne yapar? Öznur söyle, seven insan
1: seven
0: ne yapmalı?
1: Seven insan ne yapar biliyor ne yapar? Musun? Saçını süpürge yapar.
0: Evet.
1: İki kere iki dört.
0: Süpürge yapar. Evi o süpürgeyle süpürür efendim. Seven insan.
1: Seven insan gece dörtte kalkar, börek sarar.
0: Aa,
1: ben bunu çok yaptım.
0: Yaptı mı gece dörtte kalk? Sende hiç öyle bir ses, öyle bir tip yok gece dörtte kalkıp börek saracak.
1: Ben gece dörtlerde kalkıp dolmalar yaparak işlere gittim ben.
0: Gece dörtlerde kalkıp dolmalar.
1: Evet,
0: beyefendi
1: evet,
0: ne iş
1: evet,
0: yapıyor?
1: Evet.
0: Beyefendi kocanız?
1: Beyefendimiz şu anda yok ama otomotivciydi.
0: Adama sen dörtlerde dolmalar yap, yine şu an yok yani. Olacak.
1: Ya şöyle, evet maalesef.
0: Yazıklar olsun.
1: Ay ya, aynen öyle, bana çok yazık. Ben bunları hak etmemiştim.
0: Demek ki o gece sağına soluna yatırdığın mutluluklar sana yatırım olarak dönmemişler.
1: Evet. Kesinlikle.
0: Vallahi bir yanlış.
1: Benim...
0: Acaba diyorum Öznur, yanlış yere mi yatırım yapıyorsun? Hani
1: çocuğum var. 24 yaşında kızım
0: maşallah
1: var. 20 yaşında oğlum var.
0: Maşallah.
1: Benim en büyük yatırımım onlar. Anne olmak hem çok zor hem de dünyanın en güzel görevi anne olmak, hem zor hem güzel. O
0: Ay
1: yüzden,
0: vallahi.
1: Evet, benim iki tane yatırımım var, yeterli bana.
0: Öznur'cum, kulağımdan filiz çıktı, çiçek açtı, yemin ediyorum. Öyle güzel konuşuyorsun. Seni kocaman
1: canım,
0: öpüyorum. Öpüldüm.
1: Ben de çok öpüyorum.
0: Canım, hoşça gel kalın. Sarılacağım.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Hoşçakalın.
0: Vallahi Öznur bağlandı, çiçek açtı buralar.

0: Ne mesajlar ne mesajlar. Bakacağım hepsine efendim. Durun bir durun.
1: İrfan'cığım iyi bayramlar.
0: İyi bayramlar. Kardeşim,
1: hayırlı günlerin olsun.
0: İyi bayramlar.
1: Şu Nur Hanım'a da bizim psikoloji verelim de o da bir sağa sola yatışsın. Bak bakayım lan ne oluyor. Mutlu mu uyanıyor, mutsuz mu uyanıyor bakalım.
0: Arkadaşlar Öznur ne dedi? Mutluluğu bir sağımıza yatırıyoruz, bir solumuza. Sabah bir uyanıyoruz, bir sürü mutlulukla efendim. He. Çok iyi ya. Efendim reklama gidiyorum. Öyle saf. Ben bakın bir mutlulukla gidiyorum reklamdan, bin mutlulukla dönüyorum. Bakalım kaç mutlulukla döneceğim bu reklamdan. Ondan sonra.

0: Hani bensiz bir hiçtin.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Radyo Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
3: Cam kurbağalarının en önemli özellikleri karın kısımlarının yarı saydam olmasıdır. Bu sayede karınlarından kalp, akciğer ve bağırsak gibi organları görülebilir. Cam kurbağaları parmak ucu büyüklüğünde küçük canlılardır. Yapışkan perdeli ayaklarıyla tek seferde 3 metreden daha uzağa zıplayabilirler. Geceleri aktif olan kuzey cam kurbağaları Meksika, Orta ve Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yaşarlar.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: English On'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla. Pilot Garaj Shop'a
5: ekspertiz. Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi. Pilot
6: Garaj Shop'a ekspertiz. Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün. Bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
7: New Life B12 Plus eczanelerde.
8: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
9: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
10: Donuyoruz Yüksel abi.
9: Bu havada.
11: İnternette donuyoruz.
9: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
12: hep edin. Havada karada çekerim. Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Fiber hızında
13: hep edin. Havada karada çekerim. Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
9: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
14: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
15: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
16: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
17: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK. Reklam.
18: Radyo T. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
19: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
20: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
21: Sıradaki şarkı son bölüm deyip sezonu bitirenlere gelsin.
20: Radyo D. Hayatın içi.

0: radyo makinesi.
1: İrfan Aslanhan.
2: Şarkıya gel.
3: Gerçi Sezen Aksu'nun bütün şarkıları özel ve güzeldir de böyle 90'larda 80'lerde çocuk olanlara başka şeyler anlatır Sezen. Anlayana. Ah Oya ablacığım, Bodrum'a da gittik beraber. 41 yıl önce Bodrum'dan fotoğrafını yollamış. Canım benim. Efendim Radyo D'deyiz. 19.34 saatlerimize yavaştan gidiyor mu bitiyor mu ne oluyor ya? Aman. 2,5 saati geçmişiz. Efendim üzülmeyin, biliyorsunuz radyomuzun hafta sonu da yayınları var. Onlardan birisi mesela Zaman Tüneli. Zaman Tüneli 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkılarını sizlere ulaştırıyor. Hafta sonlarınıza nostaljik bir keyif katmak istiyorsanız her cumartesi ve pazar 22-24 arası Radyo D'de Zaman Tüneli'ni dinliyorsunuz efendim. Ayrıca YouTube'da da takipleşelim. Radyo D104 hesabında. Hem buraya aldığımız konukları orada görsel olarak görüyorsunuz, izliyorsunuz. Öznur'a bayılmış herkes ya. İknur Hanım diyor ki, ay Öznur'a bayıldım. Her gün bağlansın İrfan'ı. Vallahi isterseniz bağlanır her gün. Vallahi İrfan diyor, ben Murat. Benim eşim vejeteryan değil ama tavuk sevmez, et sevmez, kıyma sevmez, balık sevmez. Kaldır indir ot. Ot yemekleri. Başka diyor. Allah'tan diyor bize yapıyor yemekleri hani. Hani kendi sevmiyor ama yapıyormuş Allah'tan. Efendim bugün seven insan dedik. Aşk olsun, hanımlar kovalasın seni duruyor. Çok güzeldi Neşe'cim. Ondan sonra şuraya bir bakayım. Birazcık şöyle bir. Şu neymiş? Şunu bir bak.
4: Sen iyi yayınlar.
3: Sağ ol canım.
4: Seven insan kocasının borcu için bileziklerini verir.
3: Kocasının borcu için bileziklerini verir diyor bak. Görüyor musunuz fedakarlıklara? Siz efendim buyursun.
4: İyi yayınlar.
3: İyi yayınlar, sağ olun, teşekkürler.
4: Aygül Aydın demişti ki.
3: Ne demiş?
4: İrfan gelince sorar mısınız bebeğinin göbek bağını nereye gömmüş, merak ettim diye. Dün bir göbek bağı muhabbeti vardı da sahiden acaba radyoya gömseydi radyocu olur falan dedi. İrfan kardeş, acaba radyoya mu gömdün?
3: Yo.
4: Biz de merak ettik. Belki soran olmuştur ama ben dün programı kaçırmıştım. O yüzden soruyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
3: Dün evet, bayağı bir programda konu göbek bağıydı efendim. Onu anneciğimizle özel bir yere koymuşuz. Ben de sonradan hatırladım, biliyor musunuz? Yemin ediyorum. Böyle gelmiş böyle. Ben diyorum ya, ne oldu bizim çocuğun göbek bağı? Sonra hatırladım ne yaptığımızı. Alper Çemen diyor ki beni bağlasaydın bana da bayılırlardı demiş. Bağlayayım mı? Alper'e de bir bayılalım mı?

0: Van ben de danışmanım. Beni de bağlasana diyor. Hanımefendiye ne danışıyorlarmış acaba diyor. Ben de merak ediyorum. Mutluluğun formülünü danışıyorlar. Bir sen bir de bebek diyorsun. O... Dur, Alper'le başla. Çemen soyadlı kim vardı ya? Benim okul arkadaşım Çemen. Çimen. Nesimi Çimen, Mazlum Çimen'in oğlu bizim Saki Çimen. Üniversiteden arkadaşımız, konservatuardan. Çemen değil tabii ki de yani. hani Çemen açmıyor ya. Çemen de ne severim. Bak Çemen diyeceğim, haftaya Çemen gelecek radyoya, görürsünüz. Şu an mesela bir tane koli var radyoda, ne olduğunu bilmiyorum, ne göndermişler acaba. Daha dün çocuktuk. Bu hafta bayağı bir kârdayız radyoda efendim.
1: Seven insan güvenmeyi bilmeli. Olur olmadık her şeyden anlam çıkarmamalı. Hemen kendini, hatta etrafındakilerini de gaza getirmemeli. Onlardan etkilenmemeli, sahip çıkmalı. Canı ne kadar yanarsa yansın, insanlık hali kötü bir şey düşünür ama hemen bence aklını başına toplamalı. Çünkü seven insan bedduaya asla başvurmamalı kanaatimce. Ve ne olursa olsun kendime dönüp bakıyorum ki arkadaş olsun, aile olsun ya da sevgili olsun.
0: Dur, Alper arıyor, dur. Aç. Alo Sayın Çemen, sizinle mi görüşüyoruz?
2: Efendim, duyuyor musunuz beni?
0: Evet, duyuyoruz Sayın Alper Çemen. Buyursunlar. Ya,
2: kusura bakmayın, programın sonuna yetiştim ama. Ya, yani ama sizin hızınıza yetişmek zor gibi, öyle anladım. Ben bugün tanıştım sizinle.
0: Ha, ilk defa mı dinledin bugün?
2: Vallahi ilk dinledim ama son olmayacak.
0: Güzel. Alper, biz ilk defa dinleyenleri tencereye atıyoruz. Onun da nedeni, biraz daha pişmen lazım. Biraz daha bizim yayın için hazırlamamız lazım seni. Bu telefonu kapattığım zaman unutturma, seni tencereye atacağız. Vallahi.
2: Böyle tamam olsun. Hocam da benim etim fazla pişmiştir inşallah. Bir faydasını görürsünüz.
0: Ya ne pişkin adammışsın Alper ya. Ne işle meşgulsün Alper abi sen?
2: Ya ben yazılım sektöründeyim. Yazılım şirketinde finans tarafına bakıyorum ama gençliğimizden bu yana çok sektörlerde çalıştık. Biraz emekçi bir kardeşinizim yani.
0: Öyle mi?
2: Müzikle de uğraştım. Bir dönem radyoculukla da uğraştım. Zaten radyo televizyon programcılığı mezunuyum.
0: Vay ne güzelmiş. Bak neler, ne güzel şeyler çıktı senden.
2: Ama hayat bizi bugünlere getirdi yani. Hayat akıp gidiyor hızlı bir şekilde.
0: Evet, maalesef. Hangi radyolarda, böyle ulusal bildiğimiz radyolarda çalıştın mı Alper?
2: Ya kendim internet sitelerinde de yaptım. Çok böyle kısa süre Radyo La Turca'da yaptım. Çünkü Türk sanat müziğiyle uğraşıyorum. Hala da uğraşmaya devam ediyorum.
0: En keyifli, lezzetlisi o değil mi ya?
2: Evet, yani işim biraz prime kısmındayım. Yani. O yüzden Yılmaz Büyük Morgül'e bayılırım.
0: Yılmaz Büyük Morgül. Ama şimdi La Turca falan diyorsun. Bizim neydi abimizin vefat eden abi radyocu eskilerden? Bak unuttum. Benim de müdürüm oldu. Vefat etti. Alaturka'nın başında değil miydi ya? Dur.
2: Ya benim bahsettiğim tabii 15 küsür yılı var.
0: Tabii. Neyse hatırlayamadım. Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğimiz bir abimiz o radyonun başındaydı da. Unuttum. Ya Türk sanat müziği ben de çok seviyorum Alper. Başka bir şey yani.
2: Ne mutlu.
0: Hep bunu anlatıyorum. Bizim üniversitede Alaaddin Yavaşça ders veriyordu.
2: Türk Allah sanat rahmet müziği
0: bölümünde. Evet. Yemin ediyorum ben bizim tiyatro bölümünün derslerinden sıkılıyordum. Alaaddin Hoca'nın derslerine gidiyordum oraya.
2: Ne mutlu.
0: Ve Alaaddin Hoca bir gün ben orada okuyorum zannetmiş, bana not vermiş. Yani canım rahmetli, öyle bir anım var Alaaddin Hoca. Arkadaşlar dediler,
2: ne mutlu.
0: Oğlum dediler, sen burada okuyorsun zannediyor, sana not verdi hoca. Ya üstüne nurlar yağsın.
2: Böylelikle İTÜ'lü olduğunu anlıyoruz o zaman. İTÜ'deydi hoca işte çünkü.
0: İTÜ'deydi evet, sonra Haliç Üniversitesi'ne geçti ders vermeye. Ondan sonra da vefat etti, hocamızı kaybettik.
2: Biliyorsun. Allah rahmet tabii.
0: Sana yani ne çalayım?
2: Türk müziğine çok emekleri vardır yani. tartışıyor. Herkes bilmez. Hı hı. Ama çok çok önemli bir şahsiyettir. Allah gani gani rahmet eylesin.
0: Evet.
2: Yani onu bilmek bile, yani bir radyo bilse şu an ben çok gurur duydum. Çok hoşuma gitti. Birçok radyocu bile inanın bilmez. Yani bu isimlerin adını bile bilmez. Ne mutlu yani. Çok hoşuma gitti şu an yaklaşık.
0: Ah Alper, sağ ol. Baksana Alper'i kazanmışız ya, dur. Alper ilk başta sus sana şunu dinleyeceğim diye girdi.

0: Sana Muazzez Abacı çalıyorum ya. Ayrılık ateşten bir ok.
1: Oo, bayılırım. Çok ya, teşekkür ediyorum. Ya,
0: sana gelsin o zaman, tamam mı?
1: Eyvallah.
0: İyi akşamlar Alfa.
1: İyi akşamlar.
0: Şimdi bekliyorsun, bak şöyle yapacağız. Üçlük çekeceğiz bir. Oo diyeceğiz, tamam mı? Başlıyor muyuz?
1: Tamam hadi.
0: Oo.
1: 1 2 3.
0: Kapat kapağı da üstüne. Kapat kapat. Oh be.
1: Eyvah, yandık.
0: Efendim, Alperi tencere.

0: Efendim reklama doğru gidiyorum. Finali de bu hafta engelliler haftasıydı biliyorsunuz. Zeynepciğimiz konuşmak istiyor, onu bağlayacağım. Tüm engelliler ve engelli dinleyicilerimiz bizi çok severler biliyorum. Çok dinleyicimiz var. Onları aslında engelli demek de değil yani. Onu da sevmiyorum, o kelimeyi de sevmiyorum da işte... Zeynep'le az sonra konuşalım. O gerekeni söyleyecektir. Reklam geliyorum.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Büyükçekmece Beylikdüzü, Mertel Haliç, Zincirli Kuyu Çağlayan, Topkapı Beylikdüzü, Hassal Seyrantepe güzergahları yoğun seyretmekte. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sancaktepe Kavacık hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 15 Mayıs Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.89 değer kaybıyla 14.368 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.54, euro 53.01'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.662, çeyrek altın 11.297 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: kirlilik ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele Kılçık hocam. Albayrak Finans,
5: yarını güvenle planlar. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Küçük ev aleti istersin, Vatan'da bulursun. 14-24 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
9: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
10: Reklam. Radyo Tek.
11: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
12: Alo, kim var hattımızda?
13: Merhaba, hoş bulduk.
12: Merhaba abi, bağırıyoruz, niye seslenmiyor bize?
13: Yoğun trafikten, maalesef trafik değil, İstanbul trafiği.
12: Nereden nereye gidiyorsunuz abicim?
13: Küçükçekmece tarafına gitmeye çalışıyorum Güneşli'de.
12: Merak etme, gidiliyor sonunda ya.
10: Radyo makinesi.
12: Gideni çok gördüm yani, hani bir... Kimse merak etmesin, gidiliyor yani.
13: Bildiğin mi, ben normalde radyo hiç dinleyen biri değildim. Ben 22 yıldır gıda sektöründe çalışıyordum.
12: Evet.
13: Bir haftadır sizi dinliyorum ya, gerçekten her akşam o sıra dinlesem diyorum böyle.
12: Çok... Ya. Ama
13: makine gibisin ya maşallah.
12: Azul. Fatih abi sen dinli yani her akşam olsa da dinlesem diyormuşsun ama her akşam var.
13: Yani. Ben yeni keşfettim, biraz geç oldu.
11: İrfan Aslanhan, Radyo Makinesi. Radyo Makinesi.

0: Efendim, pazartesi günü başladığımız canlı yayınlarımıza artık 2 gün ara veriyoruz. Ama Instagram'dan İrfan Boşuk Aslanhan adresinden devam edebiliriz. Ve Asil abi diyor ki halılar çalı süpürgesiyle süpürülürken kadınlar saçlarını süpürge yapardı eskiden. Elektrikli süpürgenin çıkmasıyla saçını süpürge yapan kalmadı artık. Ya, ya şairler yazarlar, bütün herkes programdalar efendim. Doktor Öznur Gür, ne olur her gün bağlan. Her gün bağlan.
1: Vallahi. Merhaba İrfan.
0: Merhaba.
1: Seven canım. İnsan sevdiği üzülmesin diye sevdiğini bırakabilen insandır.
0: Oo, nasıl oluyor? Üzülmesin diye nasıl bırakabilendir o? Zeynepçimiz nerede? Efendim, hafta sonu cumartesi pazar yokum diye radyo D WhatsApp durumuna bir video bıraktım. Onunla idare edin artık. Yarın yokum. Görüntümle idare edin.

0: Çabuk geçsin, pazartesi buluşalım. O
1: güzel
0: bilmem. Yani Zeyno açmıyor telefonu ya. Allah Allah. Hemen Sibelciler geldi, Sibel Cancılar. Sibel Can dinleyen canlar ya. Vallahi. Şunu bir daha ara, bu açılmıyor Zeynep Hanım, açılmıyor. Zeynep sen mi arıyorsun bizi? Ben Zeynep arıyorum, o beni arıyor. Vallahi.
2: İrfan, kapanışı güzel yaptın.
0: Vallahi.
2: Türk Sanat Müziği harika.
0: Evet ya. Kapanış bununla yapılır abi. Zeyno açmayacak mısın? Sayın Bezmenler, açar mısınız Sayın Bezmenler? Alo, alo. Heh, geldi.
3: Merhaba abicim.
0: Sen neredesin?
3: Abi o kadar ters ki yürüyüşe gittim, şarjım bitti, inanamıyorum.
0: Maşallah maşallah. Şimdi Zeyno, dedim ki yani engelliler haftası ama ben engelli demeyi sevmiyorum size. Sizde bir engel göremiyorum. Siz daha çok engelleri aşan, yani işte gözü mü görmüyor, daha çok gören insanlardan daha fazla gören, algısı, ondan sonra kalbi, vicdanı kocaman olan insanlarımsınız. O yüzden sen ne söylemek istersin bu hafta için?
3: Abi öncelikle Radyo D'ye ve sana teşekkür ederim. Bizlere bu konuda alan açtığınız için, ki sen her zaman programlarında yer veriyorsun. Ne zaman abi şuna değinmemiz gerekiyor desem her zaman seni o konuya benimle birlikte eğilirken görüyorum. Öncelikle bunun için teşekkür ederim.
0: Canım benim, sağ ol. Hep bu haftalarda aslında konuşuyoruz seninle bu haftada,
3: evet.
0: Değil mi? Evet.
3: Evet, aslında bizim seninle birlikte yapmaya çalıştığımız veya benim kendi programlarımda yapmaya çalıştığım şey şu. Aslında birçok engel türünde, hatta tümünde bizim bazı şeyleri koşullara bağlı olarak yaşadığımızı anlatmak. Yani nasıl? Şu şekilde ifade edeyim. Bir görme engellinin telefon, bilgisayar gibi teknolojik aletleri kullanabilmesini sağlayan nedir? Bir ekran okuyucudur.
0: Hı hı.
3: Yani ekrandaki öğeleri tamamen size seslendirir. Buna emojiler de dahildir.
0: Hı hı.
3: İrfan abim bilir, atarım emojiler. Bazen hatta bazı insanlar soruyorlar, nasıl yapabiliyorsunuz? İşte bu kadar kolay. Yani aslında benim 3 alanda söylemek istediğim şeyler var. Biri engelli bireylerin kendilerine söylemek istediğim şeyler var.
0: Hı hı.
3: Naçizane bir yerlere ulaşmaya çalışan, hala kendini geliştirmeye çalışan bir insan olarak,
0: hı hı,
3: öncelikle lütfen durumunuzu kabullenin. Gerçekçi bir şekilde kabullenin.
0: Hı hı.
3: Ve bununla ilgili ben neler yapabilirimi sorgulayın. Neden böyle, nasıl böyle, niye ben gibi sorgulamalar sadece vakit kaybıdır.
0: Hı.
3: Çünkü sizi anda, o anda bırakır. Yani geçmişte. Doğuştansa o doğduğunuz yerde kalırsınız. Sonradansa engelinizin oluştuğu zamanda kalırsınız. Halbuki ilerlememiz gerekiyor.
0: Hı hı.
3: Ve lütfen, lütfen şunu unutmayın. Kolektif bir grubu temsil ediyorsunuz. Bunu kesinlikle unutmayın. Çünkü bir insan, engelli bir birey gördüğünde onun yapabildiklerinden maalesef tüm engellileri etiketliyor, ki bu çok yanlış.
0: Hı hı.
3: Ama bir grubu temsil ettiğimizi unutmayalım ve kendimizi geliştirmeye, değiştirmeye, dönüştürmeye devam edelim. Ki toplumda ben de varım diyebilelim.
0: Ah canım benim.
3: Bunun dışında ailelere seslenmek istiyorum. Hepimizin çocukları özel. Hepiniz endişeleniyorsunuz. Farklı problemler yaşayan çocuklarınız var. Ama lütfen çocuklarınızın engel durumunu gerçekçi bir şekilde bilip onların gelişme yollarında onlara destek olun. Çünkü onlar, sizler varsanız başarabilirler. Ben öyle bir ailenin evladıyım. Çok şükür annem benimle birlikte Braille alfabesini bile öğrendi. Hala bilir. Selam olsun kendisine de buradan.
0: Sevgiler
3: benim
0: olsun.
3: Mimarım odur.
0: Ya,
3: o yüzden
0: ne kadar önemli.
3: Böyle gelişen, evet, böyle dönüşen, değişen evlatlarınız olsun istiyorsanız lütfen çocuğunuzun yanında olun. Hayallerini gerçekleştirmek için bir engeli de önünden siz kaldırın.
0: Bir engeli de önünden siz kaldırın diyor. Bakın. Ne kadar evet. önemli. O kadar hani engelli kelimesine takılıyorum diyorum ya. Yani madem evet. öyle bir engel varsa bir engeli de önünden siz kaldırın cümlesi harika. Çok kıymetli.
3: Evet ve toplumumuza da bir şeyler söylemek istiyorum abi.
0: Buyursunlar.
3: İzin verirsen.
0: Tabii ki de.
3: Engelli bireylerle iletişimden kaçınmayın. Lütfen. Yanında illa başkaları var diye onlara soru sormaktan çekinmeyin. Ve bir şey yaparken sadece engelliler günlerinde ve haftalarında değil, her zaman engelleri düşünerek yapın. Arabanızı kaldırma park edeceğiniz zaman lütfen bir görme engellinin, bir bedensel engellinin de o kaldırımı kullanacağını unutmayın. Engelli rampalarını işgal etmeyin. Engellilerle iletişim kurmaktan, onlara her alanda şans vermekten çekinmeyin. Bak abi ben aynı zamanda biliyorsun hani bir devlet kurumunda görev yapıyorum.
0: Evet.
3: Ve ben şu anda neredeyse bütün, ya bunu söyleyeceğim çünkü bunun amiyane tabiri bu. Hı-hı. Bütün körler camiasında mouse'la bilgisayar kullanabilen tek körüm neredeyse.
0: Ah.
3: Çok zor bir şeydir bu ama erişilebilirlik istersek her yerde. Bir şans verirsek her zaman kazanan biz oluruz. Bak ben kurumun şu anda hem medya hem sosyal medya sorumlusuyum. Hı-hı. Ve bundan da gurur duyuyorum. Çünkü güzel. Bana bir şans verildi. Bana şans veren o güzel insanlara da selam olsun.
0: Selam
3: yani
0: olsun.
3: Yani herkese
0: ya.
3: Bir şans verin ve neler olabileceğini görün. İmkanları verin. Sonrasında neler olabileceğini görün. Unutmayın ki o engelleri de bizler yaratıyoruz. Bir kamusal alan tasarlanırken erişilebilir tasarlamadığımız için sonradan zorlanıyoruz. Hı-hı. Engelli bireyleri maalesef ki bazen göz ardı ettiğimiz için olmuyor. Ya da bir uygulama tasarlanırken dijital bir çağdayız abi sen de biliyorsun.
0: Kurban oğlum o senin hani sesindeki o heyecanla böyle çınlayan sesin var ya o kadar böyle beni bir şey yapıyor ki canım
3: teşekkür
0: Zeynep
3: ederim.
0: Çok heyecanlısın.
3: Bunları değiştirmeye çalışıyoruz. Lütfen en önemlisi bakış açınızı, merceğinizi değiştirin. Ben her programda her bu alanla ilgili söz söylediğim her yer merceğimizi biraz değiştirelim. Kavramlara takılmayalım. Kör, sağır, dilsiz, engelli, özürlü. Bunlar önemli değil. Önemli olan biz icraatte tırnak içerisinde engelli bireyler için neler yapıyoruz. Lütfen biraz benim tüm dinleyicilerden ricam. Bugün bunun üzerine biraz düşünün. Biz aslında nelere engel oluyoruz? Nasıl engelleri kaldırabiliriz? Bunu lütfen bu akşam herkes bir
0: ah be Zeynep'im,
3: böyle hani takkeyi önüne koyup bir düşünsün. Evet,
0: başına gelmeden kimse bir şey yapmıyor, kılını kıpırdatmıyor.
3: Evet.
0: Başına gelmeden. Evet. Bu hafta engelliler haftası kimsenin haberi yok mesela. Yani
3: işte. Evet birçoğumuz bilmiyoruz.
0: Evet.
3: Yani çok ilginç geliyor. Mesela farkındalık çalışmaları var. Hı-hı. Yapılıyor. Çok da güzel. Ama keşke o farkındalıkla kalabilsek. Keşke Hı-hı. bir gün değil, her gün engeller için bir şey. Ya hiçbir şey yapamıyorsak. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor abi. Biz görme engelliler için özellikle elektrikli araçlar biraz artık tehlikeli hale geldi.
0: Öyle mi?
3: Çünkü ses çıkmıyor çünkü diğer arabalar gibi değiller. Ve lütfen onlar engelleri gördükleri zaman, görme engellileri gördükleri zaman biraz daha yavaş hareket edebilirlerse çok iyi olur. Ben dahil pek çok insanın beyaz bastonu zarar görüyor çünkü.
0: Ya doğru söylüyorsun. Zeynep'im seni
3: lütfen
0: öpüyorum. Bir de anneciğini benim için öp olur mu?
3: Tamam. O benim kahramanım, o evet. benim mimarım tabii ki öperim. Tüm ailelere, tüm annelere, babalara da kolay değil ama lütfen çocuğunuza bu cümleyi kurdurun. Bu o kadar önemli ki.
0: Canım benim, sağ ol. Benim kahramanım diyor. Kahramanımızı öp bizim için. Sağlıcakla kal.
3: Çok teşekkür ederim abicim.
0: Bye bye, görüşürüz. Bye bye canım benim.
3: Görüşmek üzere.
0: Bye bye. Efendim gidiyorum, hatta süremi bile açtım. Yusuf oradan e-call yapıyoruz. Açtın diyor. Gidemiyorum, görüyorsunuz gidemiyorum yani. Vallahi
1: bilmiyorum. İçim su, içim yandı doğru.
0: Alper haftaya bize şarkılar söyle ama Türk sanat müziği eserli. Efendim haftaya pazartesi görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.

0: Reklam.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de. Çeşit çeşit
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
0: Reklam.
4: Radyo T. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri, son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock, her cuma 20'de Radyo D'de.

Radyo D'den bu arada Rock'tan herkese merhaba. Bugün 15 Mayıs 2026 günlerden Cuma. Burası Radyo D, ben Meltem. Programı Ramones'la açtık. İki şarkı dinledik Ramones'tan. Punk rock tarihinin en ikonik ve en tanınabilir şarkılarını dinledik. İki tane arka arkaya. Ve sırada Sex Pistols var. Sex Pistols bu sene 25 Temmuz'da Cumartesi günü Zorlu PSM sahnesinde konser verecek. Ön grup Raşit ve Sex Pistols'da yeni solisti Frank Carter'la sahnelere geri dönecek. O çok ünlü şarkısını dinleyeceğiz şimdi, God Save the Queen. Sex Pistols'ın 1977 tarihli şarkısı punk rock tarihinin en tartışmalı ve en politik parçalarından birisi olarak kabul ediliyor. Parça ilk duyulduğu anda birçok kişi tarafından monarşiye doğrudan saldırı olarak yorumlanmıştı. Özellikle nakarattaki No Future sloganı da 1970'lerin ekonomik kriz, işsizlik, toplumsal umutsuzluk yaşayan İngiliz gençliğinin öfkesini temsil eden bir ifade şekliydi.

The Clash dinledik. Radyo D'de bu arada rock devam ediyor. Şimdi sırada Offspring var. Offspring'in o 90'lı yıllara gidiyoruz. 94 çıkışlı Smash isimli albümden iki şarkı dinleyeceğiz. 90'lar punk rock patlamasının en önemli dönüm noktalarından biriydi. Offspring'in bu albümü hem alternatif rock radyolarında hem de MTV döneminde büyük yankı yaratmıştı. Bu albümün şarkı temalarındaki genelde konu gençlik şiddeti ve özellikle Amerikan lise kültüründeki çeteleşme problemiydi. Offspring ile ilgili de bir haber, tam 20 yıl sonra Offspring tekrar ülkemizi ziyaret edecek. 10 Temmuz 2026 Life Park'ta sahne alacak Offspring. You gotta keep them separated.

Radyo'da da sırada Misfits var. Die Die My Darling şarkısını dinleyeceğiz. Bu şarkı horror punk türünün en önemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Ve parça ilk kez 1984 yılında yayınlandı. Ancak o sırada grubun dağılma sürecine denk gelmişti. Zaman içerisinde de kült statüsüne ulaştı. 1965 yapımı İngiliz korku gerilim filmi Fanatik'in Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan alternatif isminden geliyor bu şarkı. Ayrıca bu şarkının ünlenmesinde Metallica'nın katkısını da söz etmeden geçmeyelim. Metallica'nın 1998'de yayınladığı cover versiyonu şarkısında metal dinleyicileri arasında da yeniden popüler oldu. James Hetfield ve grubun diğer üyeleri Misfits etkisini zaten sık sık dile getiriyordu. Bu coverla birlikte Misfits'in yalnızca punk değil metal dünyası üzerinde de büyük etkisi olduğunu gösteren önemli örneklerinden biri sayılıyor hala.

Sırada Alice Cooper var. Alice Cooper da bu sene konser için ülkemizi ziyaret edecek grup ve müzisyenlerden birisi. Rock müziğin efsanesi Alice Cooper, %100 metal organizasyon firmasının katkılarıyla 13 Haziran 2026 Cumartesi akşamı Life Park'ta konser verecek. Şimdi biz Alice Cooper'dan glam metalle hard rock arasında gidip gelen Poison dinleyeceğiz.

Depeche Mode dinledik. Radyo D'de bu arada rock devam ediyor. Şimdi sırada Rolling Stones var. İnanmazsınız ama Rolling Stones 2023 yılında bir albüm çıkartmıştı. Şimdi tam 25. stüdyo albümünün çıkış tarihinde duyurdu. 10 Temmuz 2026'da Rolling Stones'un 25. stüdyo albümü çıkacak. Bu albümden iki tane single da 5 Mayıs tarihinde yayınlandı. Biz şimdi 2023 yılında yayınlanan albümden bir şarkı dinleyeceğiz. Yeni çıkacak albümle ilgili de bildiğimiz bir şey daha var ki zaten 2023'teki Hackney Diamonds albümünde Paul McCartney'in katkıları yoğunlukla vardı. Hatta şimdi dinleyeceğimiz şarkıda da bas gitar çalacak. Paul McCartney çalıyor. Yeni albümde de hem Paul McCartney hem de Robert Smith'in inanılmaz yoğunlukla.

Rolling Stones'tan sonra şimdi Scorpions var sırada. Scorpions da bu sene ülkemize yine geliyor. Ve sürekli aslında tabii ki uzun yıllar boyunca müzik yapsınlar ama her geldiklerinde bir veda turnesi. İşte veda ayağı, veda turnesinin son ayağı, ilk ayağı. 50. yıl konserleri derken Scorpions sürekli geliyor aslında. Dediğimiz gibi umarız uzun yıllar müzik yapar ama bu tür söylemler de sanki biraz kötü niyetli gibi geliyor bana. Neyse 24 Haziran 2026'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek Scorpions, biletler de hala satışta.

Radyo D'de bu arada rock devam ediyor ve ikinci saatimize geçtik. Şimdi sırada Van Morrison var, Wild Night. Biraz daha eskiye gideceğiz. 1971 çıkışlıydı parça. Soul, rock ve folk etkilerini birleştiren enerjik yapıyla sanatçının en tanınan şarkılarından birisi oldu. Biliyorsunuz Van Morrison'un şarkıları biraz daha spiritüel, karanlık ve içe dönük. Bu çalışma, yani şu an dinleyeceğimiz şarkıda bu çalışmaların aksine daha dışa dönük, ritmik ve dans edilebilir bir yapıya sahip. Özellikle R&B etkisi taşıyan groove'u, nefesli hissi veren o ritmik düzeni ve akıcı melodisiyle dikkat çekiyordu ve bu yönüyle de bayağı yayınlanan yıllarda dikkat çekmişti. Şarkının sözleri de zaten o ritimle biraz uyumlu. Gece hayatı, özgürlük hissi ve romantik bir coşku etrafında şekilleniyordu.

Şimdi 70'lerden de daha geriye gidiyoruz. Nancy Sinatra dinleyeceğiz. 1966 çıkışlı bir şarkı dinleyeceğiz. Bu şarkıda en sevdiğim şey, zaten zamanında da çığır açtı, çok ilgi gördü. Aslında şarkı o kadar basit ki, hatta şarkının en dikkat çekici özelliği basit ama etkili bir riff yapısı. Aslında elektro gitar ve bas hattı neredeyse tek düze halinde bir şarkı. İşte bu minimal yapı aslında Nancy Sinatra'nın o soğuk ve kendinden emin vokaliyle birleşince dönemi için oldukça modern ve güçlü bir ifade ortaya çıkarmıştı ki günümüze kadar geldi. 66 yılında yayınlanmıştı şarkı ama hala sevilerek dinleniyor. Tabii ki şarkının kültleşmesinde Nancy'nin o görselliğini de göz ardı etmemek lazım. Onun o dizüstü çizmeleri, mini etekleri ve siyah beyaz estetikle çekilen performansları ile 60'lar moda anlayışını da doğrudan etkilemişti.

Radyo D'de bu arada rock devam ediyor. YouTube dinledik. Şimdi sırada daha eskiye gidiyoruz. Ted Nugent Far Strangel Hall şarkısını dinleyeceğiz. 75 çıkışlı. Hard rock tarihinin en ikonik ve uzun soluklu parçalarından biri olarak kabul ediliyor. Ted Nugent da kendi adını taşıyan albüm yayınlamış zamanında. Kendi adını taşıyan ilk solo albümü Ted Nugent içinde yer alan bu şarkı. Özellikle radyo formatında uzun cem yapısıyla dönemin rock anlayışını temsil ediyor. Şarkının en dikkat çekici özelliklerinden birisi de Ted'in gitar tekniği. Nasıl bu gitar tekniği? Sert ama aynı zamanda groove odaklı. Bu da şarkıyı yalnızca agresif değil aynı zamanda akışkan bir hale getiriyor. Sözlerde biraz özgürlük, kontrol kaybı, yoğun bir bağımlılık hissi etrafında şekilleniyor. Strangel Hold ifadesi de hem duygusal hem de psikolojik bir baskıyı temsil ediyor. Parça açık bir hikaye anlatmaktan çok aslında ruh hali yaratmayı hedefliyor dinleyiciler üzerinde. Bu da işte onu klasik rock döneminin daha soyut işlerinden biri yapıyor. Strangel Hold yayımlandığı dönemde büyük ticari başarı elde edemedi belki ama zamanla rock radyolarının, klasik rock listelerinin ve rock radyo programlarının vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi. İşte bu akşam da onlara bir örnek.

Radyo D'deyiz. Bu arada rock devam ediyor. Son yarım saatimize girdik. Şimdi sırada Iron Maiden var. Iron Maiden'ı özellikle koydum bu hafta listeye. Üzerine birkaç kelam etmek istedim. Geçtiğimiz hafta Cuma günü biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuzdur belki. Sinemalara, vizyona Iron Maiden belgeseli girdi. Bütün dünyada 7 Mayıs'ta, bizde de 8 Mayıs, geçtiğimiz hafta tam da bugün Cuma gösterime girdi. Bu hafta içerisinde de benim de takip etme şansım oldu ve çevremle de paylaştığımız bir konu var ve paylaştığım arkadaşlarımla da hemfikirim. Yani Iron Maiden gibi büyük bir gruba bu prodüksiyon yakışmadı diye düşünüyorum. Çünkü şöyle büyük bir beklenti ve coşkuyla gittik. Dedik ki hani Iron Maiden belgeseli bütün sinemalara geliyor. Ne enteresan bilgiler öğreniriz. Grupla ilgili bilmediğimiz neler yakalarız. Hiçbir şey yok. Yani çok büyük bir beklentiyle gittik ve tam bir hayal kırıklığı açıkçası benim için. Yani hem duygusal olarak pek geçmedi, pek bir şey öğrenmedik, çok yüzeysel her şey. Çoğu kişiyle olan röportajlar ses kaydı, canlı bir görüşme yok. Yani hiç ilginç bir şey yok, hiç şaşırdığımız bir şey olmadı. Yani mesela bir albüm kayıt esnasında çekilen bir şey yok. Yani o yüzden açıkçası pek beğenmedik ve Iron Maiden'a yakışmadı. Biz Iron Maiden'ı yine seveceğiz tabii. Bizim sevgimizden bir şey kaybetmeyecek ama yakışmadığını düşünüyorum. Şimdi biz Iron Maiden'dan Only the Good Die Young şarkısını dinleyelim. O 88 çıkışlı o muhteşem albümden, Seven Son of a Seven Son albümünden dinleyelim. Only the Good Die Young.

Şimdi de sırada Metallica ve Gojira var. Neden? Metallica ve Gojira arka arkaya geçtiğimiz hafta da, daha doğrusu şöyle söyleyelim, Metallica biliyorsunuz dünya turnesindeydi ve geçtiğimiz sene yıl sonlarına doğru sanıyorum Abu Dhabi'deki konser 2025'in sonlarındaydı. İşte o turnenin devamı Avrupa ayağı geçtiğimiz hafta Yunanistan Atina'da Olimpik Stadyum'da başladı. Avrupa ayağının ilk konseri oradaydı. Biz de takip etme şansı bulduk. Çok çok güzel bir prodüksiyondu. Çok güzel bir konserdi. Önce ilk grubun ismini unuttum açıkçası. İkinci sırada Gojira vardı ve gecenin sonunda zaten Metallica sahneye çıktı ve Yunanistan'da geçtiğimiz hafta 9 Mayıs'ta konserini verdi. Sonrasında Romanya, Polonya böyle devam ediyor ve büyük tartışmalar devamında geldi. İşte buralara kadar geliyor ve neden işte Türkiye'de konser veremiyor diye, maalesef işte bizim gümrük vergisi ve stadyum kiraları, işte kur, yani TL'nin işte döviz karşısındaki durumu derken maliyetler çok yüksek olduğu için maalesef bu sene de Metallica'yı ülkemizde göremeyeceğiz gibi. Şimdi çok güzel biz Atina'da bir gün geçirdik. Öncesinde de zaten işte Metallica orada büyük bir stand açmıştı. Bir gün öncesinde lisanslı ürünlerini satmaya başlamıştı. Bu sebeple bir gün öncesinden aslında heyecan başlamıştı. Harikaydı. İşte o günleri yad etmek, onlara da bir selam çakmak için Metallica ve Gojira'yı şimdi arka arkaya dinleyelim.

Radyo D'de bu arada bu hafta da sona erdi. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte yine burada buluşmak dileğiyle şimdiden herkese sağlıklı, mutlu, keyifli, müzik dolu hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyoda.

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne.
0: Radyoda. Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne.

0: Yalan, yalan haykırışlarım, unuttum deyişlerim, ne olur gel yanıma.
1: Aşk ne kadar acı.
2: Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne. Canlı müziğe

0: Aşkım.
1: Seni çok seviyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Kırmadın geldin.
1: Bana hayatımın en güzel armağanlarından birini verdin. İnanılmaz bir şarkı değil mi? Yani bana iyi ki yolladığında da emin misin demiştin bunu bana vermek istediğine.
0: Gayet emindim.
1: Çok emindim.
0: Seni düşünerek, seni hissederek yazdım. Senin oldu.
1: Seni
0: çok,
1: çok
0: da güzel
1: seviyorum.
0: Oldu. Bir nakarat.
1: Bir nakarat gelir mi?
0: O zaman belki hep beraber.
1: Hadi.

0: Teşekkürler.
1: Radyo'da.
2: Bu akşam yine en ön sıradasın.
3: Sahne.
2: Radyonun sesini aç.
1: Radyo'da sahne, sahne, sahne. Sahne, sahne. Radyo'da sahne, sahne, sahne.
2: Olduğun yer en iyi canlı müzik mekanı.
4: Zakkum değilim ama ben seni rastgele sevmedim ki.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Bu akşam koltuğunuz sahne önünde. Canlı müzik atmosferinin keyfini yaşayın.

0: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.
1: Girdin göz hizama. Yasaklı bölgedesin.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm, bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm, kendini ancak bu kadar güzel...